0: Evet, tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin hani süreç o değilse geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir
0: Kesinlikle.
1: de mesajın devamında şey de vardı. Bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş
0: Evet, yani şöyle
1: seanslara.
0: olabiliyor bazen, sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, yani bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan
0: Evet.
1: bir Instagram sayfanı söyleyelim. Ulaşmak isterse bu
0: Tabii
1: arkadaş
0: ki.
1: seninle bir iletişime geçsin
0: Tabii
1: lütfen.
0: ki. ÇGU Damla Ertürk.
1: Damla
0: Ertürk.
1: Ertürk, eksen danışmanlık, hangisine yazarsanız
0: Evet.
1: inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum
0: Faydalı olmaz ki.
1: bir şeker hastalığı, evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
0: Yok,
1: Ama
0: paket
1: yok.
0: satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta, bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün. Bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
1: Tabii
0: sonra,
1: canım, kişiye
0: testlerden
1: göre
0: sonra
1: değişir her
0: aynen
1: şey.
0: bir süre veririm ortalama, ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız, 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira, ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar
0: Orada belki
1: acaba?
0: kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
1: Kişiden kişiye
0: söyleyebilir.
1: değişebilir
0: Hani
1: bir
0: bu şey,
1: yaklaşım mı
0: toplu
1: acaba bu
0: alımda
1: da?
0: indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence
1: İndirimle bir şey
0: olayın.
1: almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Yani bu mesela senin bakış açın. Burada
1: Evet.
0: olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı. Ya da gelmek istemiyorsa ücret
1: Bak o
0: iadesiyle
1: zaman
0: orada
1: sen de paket yap. Bu
0: bırakılmalı.
1: bakış açısıyla deyin ki başlayın bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu daha
1: Eğer
0: uygun
1: mutlu
0: buluyorum.
1: ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
0: Ya kişiye
1: mesela.
0: göre değişebilir. Tabii bunu
1: Evet.
0: kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi
1: Yapar
0: bir beis
1: mısın?
0: yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında
1: Duygu
0: sebebim de,
1: insanı olduğum
0: yani
1: belli
0: gerçekten
1: zaten
0: bence
1: senin.
0: bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa, onunla yaşıyorsan, bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum 2 seanslık para.

0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan. Aynen. Bir de cevap vermen aynen gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek
0: verebilir
1: diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi evet, tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor. Hı hı. Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor, sabah gidiyor, akşam geliyor, güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et, tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor, evet. Hani
0: hayır,
1: şu an
0: maddi anlamda
1: feministler şey yapmasınlar, öyle değil.
0: Genel maddi anlamda bir getirisi yok manasında
1: evet
0: söyleyeyim. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Burada bir katkı var aslında,
1: evet.
0: Yani hani erkek tek başına bu
1: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani hani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir
1: bağ. Değil mi? Benim sevdiğim
0: tabii
1: çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken o çikolatayı da seviyordu bir bizim halkımız.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi ikiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil, İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var.
1: Hı hı.
0: Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz, üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
1: evet,
0: eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince
1: olmayan kurallar var aslında.
0: Yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak, gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: Şey, böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: en
0: yapıyordum.
1: En büyük problemimiz bu bence, evet, evlilik
0: şöyle,
1: içerisinde.
0: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız.
1: Hı hı.
0: Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor, ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda
1: ama diyalog ve iletişim için
0: şundan,
1: üç tane şundan deneme
0: bahsediyorum.
1: Benim.
0: Evet, şundan da bahsediyorum.
1: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum. Yani bu

0: iletişime her koşulda kurmak için sen bir adım atıyorsun.
1: Tamam. Şöyle, farz edeyim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki, yani bunu genelde söylüyorum hani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
0: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
1: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
0: Değil mi?
1: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor
0: aile
1: bence.
0: Aile danışmanların çünkü ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
1: Yani tabii ki yani, bizim de sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
0: Sinirleniyor musun
1: tabii
0: mesela?
1: Ki tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
0: Ne kadar, bir desibel falan mı? Ne
1: ya
0: kadar
1: yükselebiliyor?
0: Çok zor değil
1: ama
0: mi?
1: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
0: Yani ya biz hani çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek yani. Ya bir yürü git, gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
1: Ben ama çok doğru olduğunu
0: genelde
1: düşünüyorum.
0: Genelde böyle oluyor.
1: Yani bence çünkü
0: ama
1: kişi...
0: Ama çok rahatlatıcı
1: oluyor. Şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
0: öncesinde
1: bir şey.
0: Olmuştur bir şeyler bakmasına.
1: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi dinlemek
0: istiyorum. Üç denemeden
1: istiyorum.
0: Sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
1: Yani
0: doğru
1: evet,
0: mudur?
1: Evet.
0: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa.
1: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa, hı-hı, gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
0: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
1: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
0: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
1: Mektup yazmak
0: kadar.
1: Bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
0: Tüm teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
1: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
0: Çok evet, sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan, evet, arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle, evet, mesela.
1: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz 3 yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu 3 yönü, olumsuz 3 yönü. Şimdi anne bir etiketle geldiyse, baba bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta 3'ü geçiyor bu.
0: Evet.
1: Olumlularda takılıyor.
0: Aa.
1: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor babada. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya, işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
0: Evet.
1: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
0: Ya bir geçmiş... de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur?
1: Evet.
0: Düşünsene bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığım bir durumu gidip annesine sorduğunda annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadarki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
1: Çünkü objektif bakar uzman.
0: Evet.
1: Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
0: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da güzelsinler diye
1: şimdi
0: iyi tavsiye vermeyebilir.
1: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu,
0: evet,
1: problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
0: Evet, evet.
1: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
0: gaza bile getirebilir,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
0: Anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
1: fiziksel temasla hiç uygun bu.
0: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil ya, kardeşiniz. Bunları şahit ediyorum.
1: Biz hani yemişiz.
0: Bak, geleneksel mutlaka ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle birbiri temas çok kötü yani bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ama
1: kesinlikle.
0: Biz yaşadık. Evet, biz ya, yine iyi ayaktayız yani.
1: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle hani o öfkeyle o patlamayla çocuğa yani küçük ya da büyük gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
0: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
1: az
0: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
1: Evet.
0: Kaç yaşında? 6-7 yaşında
1: bir çocuk. Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
0: Ha, evet.
1: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
0: değil. Kaç saniyeye değil. İhtiyacımız var?
1: Ya orada kişisel, dediğim gibi süreçler değişebilir.
0: Var.
1: Tabii 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
0: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında... karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
1: Tabii ki. Yani
0: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
1: şimdi
0: bittiğinde.
1: Şimdi ben seni anlamıyorum.
0: Sebep var, sonuç var.
1: Aynen, şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
0: Çok ekmeğini yedim. Çok evet. Şey yaradı gerçekten.
1: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım
0: var. Yok ya.
1: 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
0: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat. 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
1: Nasıl istersiniz?
0: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik. Evet. Küçük çocuklar falan.
1: Bir de bugün
0: falan.
1: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir değil mi? Bir bugün ikimiz de çok spontane girdi.
0: Kesinlikle.
1: İyi.
0: Birkaç gitti. Tane aslında sorunun ışığında şekillenen, evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman, haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
1: Tamam.
0: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle, nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
1: Ay, umarım.
0: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Hadi Damla.
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlamakla. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir, gelişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
0: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
0: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle, evet, görülür bir şey.
1: O yüzden
0: değil,
1: görünmüyor zaten.
0: Ne yazık ki, hı-hı, bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
1: Evet.
0: Sırtım tutulur, boynum tutulur. Somatik çok bir iyi belirti. Bilirim.
1: Evet.
0: Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
1: Evet.
0: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
1: Kesinlikle.
0: İş o ki o ruhumuz hastayken, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Çok öncesinde, hı-hı, fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına,
1: kesinlikle,
0: adım atmak,
1: yani
0: gerekiyor.
1: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz, bunu hep söyleriz, bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir.
0: Bunu kurtarmak
1: kısa
0: için.
1: Vadede. Evet.
0: Evet.
1: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
0: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız,
1: aynen,
0: var değil mi?
1: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
0: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
1: çok
0: demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela, ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
1: Olur.
0: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
1: Çok
0: buradan
1: sevinirim.
0: Buradan duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
1: Evet.
0: O kadar çok konu başlığı var ki.
1: Evet.
0: Bak mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında.
1: Evet.
0: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
1: Tabii ki, tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
0: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
1: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
0: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve
1: kutuyu duyuruyla da kapatmış olduk. Bırakayım ben inşallah. Yine eksen danışmanlık storiesine bırakalım.
0: Eksen zamanda istiyoruz.
1: Hı-hı. Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
0: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum.
0: O kadar seri konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim. Bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
1: Evet.
0: En kısa zamanda bunu yapalım.
1: Teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
1: Evet.
0: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
1: İnşallah.
0: Çok problemleri
1: var. Onlar çift danışmanlarımız
0: var.
1: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
0: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
1: evet,
0: sendeyiz. Doğru mudur?
1: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine evet, uzmanlığım evet. var diyerek sen
1: bu benim
0: sadece
1: uzmanlığım.
0: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
1: Evet.
0: Eksen danışmanlık olarak hani
1: geniş bir yer
0: dair
1: her şey.
0: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
1: tabii ki
0: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Ayaklarına
1: çok
0: sağlık.
1: Çok güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta
0: kesinlikle,
1: yıllar sonra.
0: Aynen öyle.
1: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
1: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Yayın tekrarı. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseradar

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rotary yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika. Keyifli,
2: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye,
2: evet,
1: düşünüyorum.
2: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
2: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
2: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika, daha güzeli yok
2: ani
1: yani.
2: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için, değil mi?
2: Evet.
1: Kendi markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
2: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
2: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınıza bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
2: Çok
1: hani
2: teşekkürler.
1: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
2: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
2: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı. İşine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin. Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
2: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
2: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var. Ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni, değil mi?
2: Yani
1: bir çocuk,
2: evet,
1: olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
2: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama, evet, öğretmenler çok başka bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenler. öğretmenlerimiz okul öncesi öğretmeni
2: kesinlikle
1: olarak.
2: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen
2: evet,
1: değil mi?
2: Çok kıymetli
1: bir
2: basamak.
1: Bebek zamanları evet. Böyle bebek mi çocuk kesinlikle. Mu belli değil zamanlarında.
2: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani çok rahatlıkla çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
2: Evet.
1: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Birkaç örnek verecek olursan.
2: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançlığı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur. Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir. Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
2: Aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan, ya ben bu konuda çözümsüz kaldım artık ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptık. 10 gündür kabız mesela çocuk. Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları,
2: evet.
1: Orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması.
2: Evet.
1: Aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
2: Aynen.
1: Ortaya çıkaran şeyler.
2: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
1: Ya
2: tabii canım, yani sadece gelip kenara oturması bile. Yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
1: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kuma uzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
2: Tabii bekliyoruz.
1: Kendini rahat hissetmesini.
2: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
1: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli bir şey
2: tabii
1: aslında.
2: Tabii bekliyoruz. Harika. Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya, sihirli bir şey.
1: Evet.
2: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
1: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık
2: bu
1: ki.
2: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar. Hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
1: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım
2: evet,
1: değil
2: evet.
1: mi?
2: En az bir 6 hafta 8 hafta.
1: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Sana gelen insanlar.
2: Tabii.
1: Sorulardan bir tanesine de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdin. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini eve çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız bizim, inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle
2: evet.
1: bir omuz atmayla ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
2: Evet. Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak bir şey yok.
1: Bu yok saymış mı oluyoruz
2: aynen
1: orada?
2: Öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
1: Demek ki benim nezdimde aynen. Bir sorun sekmesinde
2: evet.
1: Bir durum
2: burada
1: bu.
2: Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne? Onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
1: Birlikte yıkayalım mı? Hadi
2: evet,
1: bezini getir,
2: evet,
1: altını
2: bana yardımcı değiştirin. Olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
2: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
2: aynen
1: değil mi?
2: İçsel olumsuz bir huzursuzluk
1: durumlara.
2: Oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun, şu an seni üzen bir şey var, şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Hı hı. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok İnsan. Saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu, sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde, bize zarar veriyor mu, etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı bize ve etrafımıza veren? Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa... Burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
2: Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika... Hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
2: Aynen,
1: süreci.
2: Sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde
2: kesinlikle
1: olacak.
2: Kesinlikle öyle olmak.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
2: aynen
1: kadarıyla.
2: Öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz ay danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
2: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
2: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse de, saçsa da, mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak. Ne bileyim, cam falan olmayacak tabii ki, ama ona zarar vermeyecek şekilde. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyun?
2: Gıdaya geçtiyse. Yani
1: diyorsun.
2: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir tabağı.
1: 6 aydan sonra o mama sandalyesinde.
2: Bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Evet. Çok şaşkın.
2: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
2: şöyle
1: geliyor.
2: Şöyle Gülcan'cığım, bizim, ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
2: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
2: İşte güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
2: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
2: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 yaşında başlayan
2: şimdiki
1: neden oldum.
2: Çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar neredeyse, yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitim, kesinlikle. Yani
2: düşünsene, sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde, hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
1: Önceden öyleydi, doğru.
2: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı infilüz edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte aslında, değil mi? Hani artık biz her önceden şöyle bakıyorduk hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil hocam.
2: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik, biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
2: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
2: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla, bazen ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsunuz? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
2: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50.
1: O kadar.
2: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu hani inkar edemeyiz.
1: Ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
2: evet,
1: şeyler.
2: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
1: Ama ucunda.
2: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız tabii şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
2: Ya bu etkili çok mi? Etkili. Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
2: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
2: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
2: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
2: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum. İkisi de kardeş. Ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar. Ama ikinci çocuk da artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zamanki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sınıf sonu. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
2: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel
2: yani
1: olarak mı yaklaşıyoruz?
2: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
2: dediğimiz şey var.
1: Genel geçer bir tavsiye de bulunacak olursan.
2: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikle. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu söz konusu.
2: Bu kısmı kıymetli ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabii bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
2: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, biz anlat.
2: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
2: Tamamen çocuğun yönlendirdiği. Orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Bizi zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
2: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğimiz şey aslında bu kadar kolay bir şey. Evet. Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
2: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Hı hı. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceği ile.
1: Alacağımızı
2: alakalı.
1: Alabiliriz aslında tabii, tabii. Bu oyunlar içerisinde. Çok duyup geçmemek lazım.
2: Aynen öyle. Yani evet,
1: terapisi yapılmış oyunun değil mi
2: aynen,
1: yani?
2: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
2: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir, tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir. Hı hı. İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır. Bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanı.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış. Yani
2: burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her
2: duygusal
1: gün
2: süreçlerine
1: oluyor?
2: Bakarım.
1: Yoksa bazı
2: tabii orada bir takip
1: mi?
2: Gerekir. Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
1: o
2: eğitiminde...
1: zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
2: Evet evet, uygun oyun terapisi.
1: Uygun. İki... O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
2: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan, bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar...
1: Enfeksiyon mesela
2: aynen,
1: bir şey enfeksiyon, yoksa...
2: Doktorların uzmanlık alanı, o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar
1: çok
2: yoksa
1: etken var değil mi?
2: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
1: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
2: Evet, evet.
1: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
2: Tabii ki. ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum. İnsanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam, Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
1: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
2: tabii
1: yapalım
2: ki
1: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
2: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
1: altın dolu
2: merkezi.
1: İsimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence
2: evet,
1: bir şey.
2: Evet, evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, aa, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen Danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
2: Evet evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
2: Çok
1: ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinleri şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
2: evet.
1: insanlar galiba.
2: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
2: evet.
1: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
2: Evet.
1: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
2: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
1: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
2: Evet.
1: Hatalarıyla.
2: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
1: Çift terapisinden bahsediyorum ben de. Anlamışsın.
2: Şöyle ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
1: çok güzel bir alan seçmişsin kendini.
2: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün işte 2 gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimizi aslında böyle bakarsak.
1: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
2: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya. Yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre
1: evet,
2: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
1: Çok şimdi doğru bir şey.
2: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum işte çocukların yemeğini hazırlıyorum onlara bakıyorum parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor ben başka ne yapmış yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu.
1: Evet.
2: Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil. Ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
1: Yani. Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir gerçeklik var yani ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey hallolacak.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf hafta diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
2: Aynen.
1: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım. Sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
2: Evet.
1: Çok çok üzülüyorum.
2: Evet.
1: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
2: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
1: Üsluplarımız da sıkıntılı.
2: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar
1: ortaya çıkıyor.
2: İki rakibe
1: dönüşüyor değil mi?
2: Aynen,
1: yeni davranışlar içerisinde.
2: Ya da yok sayma. Yani.
1: Ya aslında söyledin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
2: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
1: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
2: Evet.
1: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
2: Kesinlikle.
1: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merveciğim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söyledi.

0: Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok. Ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey, hani cicim ayları süreci başlatacak ve
1: Tam
0: tolere edecek.
1: sınır koyma
0: Aynen.
1: zamanı değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun, düzelir. Çocuk olunca sanki
1: Araya
0: düzelecekmiş
1: giden bir
0: gibi.
1: sürü çocuk ondan
0: Mesela
1: sonra.
0: biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: Evet,
0: yaptık.
1: erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil ilişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar,
1: Ay,
0: aynı
1: tatil dönüşü de
0: insanlar.
1: hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de geliniyor yani. Problemler katlanarak artmıyor mu
0: Yani bunu konuşup
1: baktığında?
0: çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet. Kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatilse ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
1: Hadi
0: Buraları
1: gelelim.
0: çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi
0: Bu çok
1: kopyamızı büyütüyoruz,
0: Aynen
1: değil
0: bu çok
1: mi?
0: klişedir. Bir çocuğun üç ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne
1: İlişki.
0: babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani hep çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız, İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini,
0: Kıskançlık mı?
1: evet, bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir, ne yazık ki, olumsuz bir mesaj yazmış. Bu
0: Evet.
1: noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcancığım bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız, işte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız sürpriz olan bir çocuktan
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin İşte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor. Tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor. Bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken, bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
1: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
1: Ay, çok kötü gerçekten.
0: Yani
1: Yani
0: burada destek almak kıymetli. Yani burada evet tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin

0: süreç o değilse, geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir kesinlikle. De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Hı-hı. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen. Sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan evet. Bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu tabii arkadaş ki, seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki ÇGU Damla Ertürk.
1: Damla Ertürk Eksen Danışmanlık, hangisine yazarsanız evet. İnşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum
0: faydalı
1: şeker
0: olmaz ki.
1: Bir şeker hastalığı evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hı hı. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar evet. Gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden sonra,
1: tabii canım,
0: testlerden
1: kişiye göre
0: sonra
1: değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
0: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
1: kişiden kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
1: İndirimle olayım. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Mesela senin bakış açın burada evet. Olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle.
1: Bak, o zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu daha uygun buluyorum.
1: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim mesela.
0: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi
1: yapar
0: bir
1: his
0: yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
1: duygu
0: de.
1: Duygu insanı olduğum belli yani zaten.
0: Gerçekten bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa, onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar, rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
0: Evet.
1: İki seansta beni iyileştirebilir misin?
0: Yani
1: aslında
0: mesela
1: bu boyut boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değişir. Mesela değil mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
1: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
1: Ama 2 ayda
0: bir. Çocukta sağlıklı değil en azından.
1: Tabii canım 2 ayda
0: gidilen. Yetişkinde belki olabilir ama.
1: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek ki haftada, her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de 2 ayda bir gidilen bir seanstan ötürü, yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Ve yeni nesil çocuklar çok daha enteresan. Aynen. Bir de cevap vermen gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek?
0: Verebilir.
1: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi evet. Tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
0: Hı hı.
1: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et. Tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet, hani
0: hayır,
1: şu an
0: maddi anlamda
1: feministler bir şey yapmasınlar. Öyle değil.
0: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında
1: evet.
0: Söylüyorum. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında.
1: Evet.
0: Yani hani erkek tek başına bu
1: insanüstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
1: Değil mi? Benim sevdiğim çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu
0: bir
1: bizim altın alayım falan.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünsenize hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil. İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var.
1: Hı hı.
0: Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz. Üstümüzü temizliyoruz. Kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var.
1: Evet.
0: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince,
1: olmayan kurallar var aslında.
0: Yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak. Gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: şey böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: en
0: yapıyordum.
1: En büyük problemimiz bu bence evlilik
0: şöyle,
1: içerisinde.
0: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Hı hı. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
1: Ama diyalog ve iletişim için üç tane deneme
0: bahsediyorum.
1: Minimum.
0: Evet, şundan da bahsediyorum.
1: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
1: Yani bu ama o iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım atıyorsun.
0: Tabii ki. Şöyle, tamam. Farz edelim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki... Yani bunu genelde söylüyorum, yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
1: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
0: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
1: Değil mi?
0: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
1: Aile danışmanlarının ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
0: Yani tabii ki bizim de sınırlarımızın sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
1: Sinirleniyor musun
0: tabii
1: mesela?
0: Tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
1: Ne kadar, bir desibel falan mı? Ne
0: ya
1: kadar yükselebiliyor? Çok zor değil
0: ama
1: mi?
0: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
1: Yani ya biz hani... çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek yine.
0: Şimdi...
1: Ya bir yürü git, yüzüm gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
0: Ben onu çok doğru olduğunu
1: genelde
0: düşünmüyorum.
1: Genelde böyle oluyor.
0: Yani bence çünkü
1: ama
0: kişi...
1: Ama çok rahatlatıcı
0: şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
1: öncesinde
0: bir şey.
1: Olmuştur bir şeyler bakmasına.
0: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi dinlemek
1: istiyorum.
0: Üç denemeden
1: sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani,
1: doğru mudur?
0: Evet, evet.
1: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa.
0: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa, hı-hı, gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
0: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup yazmak
1: kadar.
0: Bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
1: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan, evet, arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle, evet, mesela.
0: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz üç yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu üç yönü, olumsuz üç yönü. Hı hı. Şimdi anne bir etiketle geldiyse, baba bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta üçü geçiyor bu.
1: Evet.
0: Olumlularda takılıyor.
1: Aa.
0: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor baba da. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya, işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
1: Evet.
0: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur?
0: Evet.
1: Düşünsene bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığım bir durumu gidip annesine sorduğunda, annesi sadece yanında olduğu o lise ya ya da üniversite çağına kadarki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman. Evet. Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
1: Hani ister istemez bir yanına davranır ya da güzelsinler diye şimdi iyi tavsiye vermeyebilir.
0: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz?
0: Fiziksel teması hiç uygun bu.
1: Aman yemedim minşterlik falan da anlaşılmış değil kardeşiyiz. Bunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Bak, geleneksel mutlaka ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle birebir temas çok kötü
0: yani
1: bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: kesinlikle.
1: Biz yaşadık. Evet, biz ya, yaşadık. Yine iyi ayaktayız yani.
0: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki, duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle hani o öfkeyle o patlamayla çocuğa, yani küçük ya da büyük, gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
1: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
0: az
1: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
0: Evet.
1: Kaç yaşında? 6-7 yaşında
0: bir çocuk.
1: Ve anlamsız bir
0: öfke patlaması içerisinde.
1: Ha, evet.
0: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
1: değil. Kaç saniyeye
0: değil.
1: İhtiyacımız var?
0: Ya orada kişisel, dediğim gibi süreçler
1: yine
0: değişebilir.
1: Var.
0: Tabii bir 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
1: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
0: Tabii ki. Yani
1: ağladığında duymuyorum. Bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
0: şimdi
1: bittiğinde.
0: Şimdi ben seni anlamıyorum.
1: Var, sonuç var.
0: Aynen, şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
1: Çok ekmeğini yedim. Çok evet. Şey yaradı gerçekten.
0: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım
1: var ya.
0: 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
1: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat. 3.30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
0: Nasıl istersiniz?
1: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
0: Evet.
1: Küçük çocuklar falan.
0: Bir de bugün
1: falan.
0: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir değil mi? Bir bugün ikimiz de çok spontane girdik.
1: Kesinlikle. Birkaç tane aslında sorunun ışığında şekillenen bir durum oldu. O zaman ne zaman? Haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
0: Tamam.
1: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam mı her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle nasıl diyeyim güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
0: Ay, umarım.
1: Balkon konuşması kamerayla seni baş başa bırakıyorum hadi Damla.
0: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
1: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
1: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey
0: o yüzden
1: değil,
0: görünmüyor zaten.
1: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
0: Evet.
1: Sırtım tutulur, boynum tutulur.
0: Somatik
1: çok
0: bir
1: iyi
0: belirti.
1: Bilirim. Evet. Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
0: Evet.
1: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
0: Kesinlikle.
1: İş o ki o ruhumuz hastayken değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
0: kesinlikle
1: adım atmak
0: yani
1: gerekiyor.
0: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir. Kısa vadede. Evet.
1: Evet.
0: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
1: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
0: aynen.
1: var değil mi?
0: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
1: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
0: çok
1: demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela. Ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
0: Olur.
1: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
0: Çok
1: buradan
0: sevinirim.
1: Duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
0: Evet.
1: O kadar çok konu başlığı var ki.
0: Evet.
1: Bak mesela Merve'cimle program yapacaksınız yakında.
0: Evet.
1: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
0: Tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olurum.
1: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
0: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
1: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da kapatmış olduk.
0: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen Danışmanlık storiesine bırakalım.
1: Eksen zamanda istiyoruz.
0: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
1: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum.
1: O kadar
0: seri
1: konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani, öyle söyleyeyim, bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
0: Evet.
1: En kısa zamanda bunu yapalım.
0: Teşekkür
1: öyle
0: ederim.
1: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
0: Evet.
1: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
0: İnşallah.
1: Çok problemleri
0: var. Onların çift danışmanlarımız
1: var.
0: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
1: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
0: evet,
1: sendeyiz. Doğru mudur?
0: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
1: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine uzmanlığım var diyerek
0: bu
1: sen
0: benim
1: sadece
0: uzmanlığım.
1: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
0: Evet.
1: Eksen danışmanlık olarak hani
0: geniş bir yer
1: dair
0: her şey.
1: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda Eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
0: tabii ki
1: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Ayaklarına
0: çok
1: sağlık.
0: Çok güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta
1: kesinlikle,
0: yıllar sonra.
1: Aynen öyle.
0: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet, biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Sevgiler.
0: Hoşça kalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Yayın tekrarı. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
3: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseradar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rötar yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
3: Harika. Keyifli,
0: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
3: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
0: evet,
3: düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten tevafuk.
3: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
0: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
3: Harika.
0: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
3: Harika, daha güzeli yok
0: ani
3: yani.
0: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
3: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
0: Evet,
3: kendi
0: evet,
3: markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
0: Teşekkür
3: çok
0: ederim.
3: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
0: Evet.
3: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
0: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
3: Harika, çok güzel aslında.
0: Çok
3: hani
0: teşekkürler.
3: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
0: Evet.
3: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
0: Evet.
3: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
3: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
0: Evet.
3: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
0: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
3: Hı hı.
0: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
3: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi?
0: Yani
3: bir çocuk
0: evet,
3: olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
3: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama evet, öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
3: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul evet, öncesi öğretmeni
0: kesinlikle
3: olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
3: İlk öğretmen
0: evet,
3: değil mi?
0: Çok kıymetli bir basamak.
3: Bebekçi zamanları evet, böyle bebek mi çocuk
0: kesinlikle
3: mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim böyle çok rahatlıkla çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
3: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapi ile birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
3: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Hı-hı. Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançtı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir alt tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
3: Hı-hı.
0: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
3: Aa.
0: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
3: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
3: hı hı,
0: ya ben bu konuda çözümsüz kaldım artık, yani ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor, ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptık. 10 gündür kabız mesela çocuk.
3: Aa.
0: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
3: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları,
0: evet,
3: orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması,
0: evet,
3: aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
0: Aynen.
3: Ortaya çıkaran şeyler.
0: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
3: Ya.
0: Yani tabii canım, yani sadece gelip kenara oturması bile, yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
3: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kumavuzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
0: Tabii bekliyoruz.
3: Kendini rahat hissetmesini.
0: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
3: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli,
0: evet,
3: bir şey
0: tabii
3: aslında.
0: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz.
3: Harika.
0: Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya, sihirli bir şey.
3: Evet.
0: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
3: Göremediğimiz şeylere güvenme,
0: evet,
3: duygumuz,
0: evet,
3: yok ne yazık ki.
0: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
3: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım,
0: evet,
3: değil,
0: evet,
3: mi?
0: En az bir 6 hafta 8 hafta.
3: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen,
0: evet,
3: değil,
0: evet,
3: mi?
0: Evet.
3: Sana gelen insanlar.
0: Tabii.
3: Sorulardan bir tanesine de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdi. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız bizim, inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük.
0: Hı hı.
3: Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle,
0: evet,
3: bir omuz atmayla,
0: hı hı,
3: ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
0: Evet. Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
3: duyu
0: bir şey
3: yok saymış mı oluyoruz
0: aynen
3: orada?
0: Öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
3: Demek ki benim nezdimde aynen. bir sorun sekmesinde
0: evet.
3: bir durum
0: var. Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kız karşında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
3: Birlikte yıkayalım mı? Hadi evet, bezini getir, evet, altını
0: bana yardımcı olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
0: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
0: aynen değil mi? İçsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak. Dediğim gibi kişiyi yok saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu. Sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde? Bize zarar veriyor mu? Etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı? Bize ve etrafımıza veren. Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
0: Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika... Hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmalı.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım kadarıyla.
0: Aynen öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var. Evet. Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. değil mi? O masada çocuk dökse evet. de saçsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak. Ne bileyim cam falan olmayacak tabii ki evet. ama ona zarar uygun, vermeyecek değil, şekilde. Uygun. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne
0: ilk
1: koyun?
0: Gıdayı geçtiyse... Yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdayı geçtiyse kendine ait bir
1: 6 aydan
0: bir,
1: sonra o mama sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Evet.
0: Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Abi yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: İşte güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 evet. yaşında başlayan neden
0: oldum. Şimdiki çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar. Neredeyse yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitim kesinlikle.
0: Yani düşünsene sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infiluz ederlerdi birbirlerini.
1: Değil mi? Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte evet, aslında evet. değil mi? Hani artık biz her önceden şöyle bakıyorduk evet. hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil, acayip.
0: Biz çok yereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik evet. biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
0: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50 %50.
1: O kadar.
0: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu hani inkar edemeyiz. Ya,
3: aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
0: evet,
3: şeyler.
0: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Hı-hı. Bunu inkar edemeyiz.
3: Ama ucunda.
0: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız tabii şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
0: Ya bu çok etkili. Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani hayır, doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç bir mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki can önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel olarak
0: yani
1: mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel bir tavsiye de bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, hı hı, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletim yoluyla, iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu söz konusu.
0: Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok kitabi bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, biz anlat.
0: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa. Bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği. Orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları, hı-hı, o seçti. Oyunu o kurdu. Biz zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğim şey aslında bu kadar kolay bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Evet. Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Hı hı. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
3: Alacağımızı alakalı. Alabiliriz aslında tabii, tabii. Bu oyunlar içerisinde. Çok duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet.
1: Terapisi yapılmış oyunun değil
0: aynen,
1: mi yani?
0: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir tabii kardeş kıskanç.

0: alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
1: O zaman
0: eğitiminde...
1: süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
0: Evet, uygun oyun
1: Uygun.
0: terapisi.
1: O
0: İki...
1: zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
0: Aynen, fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa, buna sebep olan bir rahatsızlık yoksa, işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar
1: Enfeksiyon mesela bir
0: aynı
1: şey
0: enfeksiyon
1: yoksa...
0: doktorların uzmanlık alanı, o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz
1: Ne
0: durumlar
1: kadar çok
0: yoksa
1: etken var değil
0: evet,
1: mi?
0: psikolojik süreçler mutlaka
1: O
0: değerlendirilmeli.
1: zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz. Bir
0: Evet.
1: Instagram sayfanı söyler misin bu
0: Tabii
1: arada?
0: ki. ÇGU, çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum. İnsanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam. Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin
1: Harika,
0: sayfası.
1: çok güzel. Şimdi eksen danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
0: Tabii
1: yapalım
0: ki.
1: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama eksen danışmanlık, neden ismi eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç
0: Tabii ki.
1: cümleyle
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir
1: diye bir...
0: insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü
1: Altı
0: hayatın
1: dolu
0: merkezi.
1: isimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence bir şeyin.
0: Bu
1: Çok
0: bir
1: da
0: aile
1: anlamlı
0: şirketi
1: olur.
0: aslında. Eşim,
1: Aa.
0: evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok
1: Ama
0: kıymetli.
1: çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinleri şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
0: Evet.
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
0: Evet.
1: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum. Yoksa
0: Evet.
1: senin uzmanlık alanı tabii
0: Estağfurullah.
1: ki.
0: Estağfurullah.
1: Ama
0: Tecrübeler çok kıymetli.
1: ikinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence
0: Evet.
1: hatalarıyla
0: Çift
1: ya da yaptığı
0: terapisinde de şu oluyor.
1: şeylerde.
0: Çift
1: Çift
0: terapisi
1: terapisinden bahsediyorum
0: evet.
1: ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için, çünkü yani çocukların
1: Çok güzel
0: duygusal
1: bir alan seçmişsin kendine.
0: süreçlerinde çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün, işte 2 gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki, bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimizi aslında böyle
1: Bakış
0: bakarsak,
1: açımızı mı değiştirmemiz
0: aynen
1: lazım?
0: öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada ısrarcıysa, bu davranışın yanlış olduğunda ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya yani bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu

0: durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya, yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre sonra
1: Evet,
0: ve önemsizleştiriyor.
1: normalleştiriyor.
0: Evet,
1: Çok
0: şimdi
1: doğru bir şey.
0: sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna bir, iki, üç saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki? Sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Zaman
1: Evet.
0: zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi? Yani...
1: Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu şey eşim bugün o çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak
0: Evet.
1: adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir
0: Aynen
1: gerçeklik
0: öyle.
1: var yani
0: Aynen öyle.
1: ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey hallolacak. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki tarafta diyor çayım gelir falan filan. Yok. Orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
1: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım. Sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim. Çok
0: Evet.
1: çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten
0: Kesinlikle.
1: olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
1: Üsluplarımız da
0: Evet, çok
1: sıkıntılı.
0: kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde, ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtin, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına
1: İki
0: davranışlar
1: rakibe
0: ortaya çıkıyor.
1: dönüşüyor değil mi
0: Aynen,
1: yeni
0: davranışlar ortaya
1: süreç
0: çıkabiliyor.
1: içerisinde?
0: Ya da yok sayma. Yani
1: Ya
0: hani.
1: aslında söylediğin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
1: Anne baba aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci
0: Evet.
1: ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı? Hani o
0: Evet.
1: düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey
0: Evet.
1: sevgili Selver yazıcı selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları
0: Teşekkür ediyorum.
1: seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil. Bakış
0: Kesinlikle.
1: açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merveciğim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var. Evet. O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken evet. çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım bunu.
0: Edilebiliyor, evet.
1: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey, hani cicim ayları süreci başlatacak ve tolere edecek.
1: Sınır koyma zaman aynen. değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır, çocuk olsun, düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
1: Araya giden
0: gibi.
1: Bir sürü çocuk ondan
0: mesela
1: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: evet,
0: yaptık.
1: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar... Aynı
1: tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de geliniyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
1: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet. Kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatilse ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim. Hadi buraları gelelim. Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini evet bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
1: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız... İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin İşte karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor. Tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz. Evet. Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor. Bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
1: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
1: Ay çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet hani tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin hani süreç o değilse geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir kesinlikle. De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen, sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, yani bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan evet. Bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki ÇGU Damla Ertürk.
1: Damla Ertürk eksen danışmanlık, hangisine yazarsanız evet. İnşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum bir şeker hastalığı evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar evet. Gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
1: tabii
0: sonra,
1: canım, testlerden kişiye göre sonra değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
0: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
1: kişiden kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
1: İndirimle olayım. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Yani mesela senin bakış açın burada evet. Olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı. Ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesi.
1: O zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla. Deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu uygun buluyorum.
1: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
0: kişiye
1: mesela.
0: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi bir his yok. Yani olabilir. Ben ticari kısmına inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
1: duygu
0: de...
1: Duygu insanı olduğum belli yani zaten.
0: Gerçekten. Bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
0: Evet.
1: İki seansta beni iyileştirebilir misin? Yani bu aslında mesela, bu boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değişir. Mesela değil mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
1: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
1: Ama 2
0: ayda
1: bir.
0: Çocuk da sağlıklı değil en azından.
1: Tabii canım, 2
0: ayda yetişkinde belki olabilir ama.
1: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek.
0: Evet.
1: Ki haftada, her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de 2 ayda bir gedilen bir seanstan ötürü, yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan.
0: Aynen.
1: Bir de cevap vermen
0: aynen
1: gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek?
0: Verebilir.
1: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi
0: evet,
1: tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
0: Hı hı.
1: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek
0: tabii
1: çalışıyor,
0: ki
1: kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor, sabah gidiyor, akşam geliyor, güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et, tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor, evet. Hani
0: hayır,
1: şu
0: hayır,
1: an
0: maddi anlamda
1: feministler şey yapmasınlar, öyle değil.
0: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında
1: evet
0: söyleyeyim. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında.
1: Evet.
0: Yani hani erkek tek başına bu
1: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadın ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani hani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir
1: değil
0: bağ.
1: Değil mi? Benim
0: ama
1: sevdiğim
0: tabii
1: çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu
0: bir
1: bizim hatunalarım.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte Beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan bence doğru değil. İşte çocukların da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var. Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz. Üstümüzü temizliyoruz. Kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var.
1: Evet.
0: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince.
1: Yazılı olmayan kurallar var
0: aynen,
1: aslında,
0: yazılı
1: değil
0: olmayan
1: mi?
0: kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak. Gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: Şey böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: En büyük
0: yapıyordum.
1: problemimiz bu
0: Evet,
1: bence evlilik
0: şöyle
1: içerisinde.
0: hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana
1: Ama diyalog
0: sorulduğunda
1: ve iletişim için üç tane
0: şundan
1: deneme yapıyorsun
0: bahsediyorum.
1: minimum.
0: Evet, şundan da
1: Haklı
0: bahsediyorum.
1: olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum. Yani bu hani
1: Ama o
0: süreci
1: iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım
0: tabii ki
1: atıyorsun. Tamam.
0: şöyle farz edelim ki hiç adım atmadım. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki yani bunu genelde söylüyorum yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
1: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun? Bunu çok
0: Söyleyebiliyorum
1: merak
0: tabii.
1: ediyorum.
0: Bence bu kısmı önemli
1: Değil
0: aslında.
1: mi?
0: Evet yani hani bağırmayla işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor
1: Aile
0: bence. Çünkü
1: danışmanlarının ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamındamılar?
0: yani tabii ki bizim de
1: Yani
0: sinirlerimizin tükendiği
1: sinirleniyor
0: zamanlar
1: musun
0: tabii ki var.
1: mesela?
0: Tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir
1: Ne
0: şey.
1: kadar, 1 desibel falan mı? Ne
0: ya
1: kadar
0: bilmiyorum bunu hiç ölçmedim.
1: Çok zor değil
0: Ama
1: mi?
0: tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
1: Ya
0: Yani
1: biz çok
0: hani
1: evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek
0: ama
1: yerine
0: buna
1: ya bir
0: şimdi
1: yürü git gözüm görmesin şu an sesini duymak
0: ben onun
1: istemiyorum.
0: çok doğru olduğunu
1: Genelde böyle
0: düşünmüyorum.
1: oluyor.
0: Yani bence çünkü
1: Ama
0: kişi
1: çok rahatlatıcı
0: Şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz bir
1: Öncesinde
0: şey.
1: olmuştur bir şeyler bakmasın.
0: Ama ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi
1: Üç
0: dinlemek
1: denemeden
0: istiyorum.
1: sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani
1: Doğru mudur?
0: evet.
1: Sihirli cümleleri açıl susam açıl diyorsa eğer o kapa
0: Ama
1: değil mi
0: karşıdaki
1: açılıyor?
0: kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor. Duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor. Ne yapacak?
0: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup
1: Bu
0: yazmak bizim
1: kadar.
0: aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri
0: Mektup
1: biliyorum
0: yazmak.
1: da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani
1: Değil mi?
0: mektup
1: İletişim
0: yazmak çok
1: kuramıyorlar.
0: etkilidir.
1: Çok
0: Evet.
1: sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hala hali hazırda
0: Evet.
1: konuşmayan arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor
0: Evet.
1: eşiyle mesela.
0: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz üç yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu üç yönü, olumsuz üç yönü. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta üçü geçiyor bu. Evet. Olumlularda takılıyor. Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor babadan. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya, işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor. Evet. Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur? Evet. Düşünsene bir kadın olarak, atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığın bir durumu gidip annesine sorduğunda, annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadar ki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman. Evet. Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
1: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da düzelsinler diye şimdi iyi
0: biz,
1: tavsiye vermeyi
0: bilir. Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Ya anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela, o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz?
0: Fiziksel teması hiç uygun bu.
1: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil kardeşim. Bunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Geleneksel mutlaka. Ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle birebir temas çok kötü
0: yani
1: bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: kesinlikle.
1: Biz yaşadık. Evet, biz ya, yaşadık. Biz yine iyi ayaktayız yani.
0: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki, duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle, hani o öfkeyle, o patlamayla çocuğa, yani küçük ya da büyük, gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
1: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
0: az
1: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
0: Evet.
1: Kaç yaşında? 6 yaşında
0: bir çocuk.
1: Ve anlamsız
0: bir öfke patlaması içerisinde.
1: Evet.
0: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor. Ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum. Diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
1: değil. Kaç saniyeye
0: değil.
1: İhtiyacımız var?
0: Ya orada kişisel, dediğim gibi, süreçler değişebilir.
1: Var.
0: Tabii 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
1: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
0: Tabii ki. Yani
1: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
0: şimdi
1: bittiğinde.
0: Şimdi ben seni anlamıyorum.
1: Sebep var, sonuç var.
0: Aynen, şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
1: Çok ekmeğini yedim, çok işe yaradı gerçekten.
0: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ya, evet şimdi biraz daha ağlayacağım, biraz daha ağlamaya ihtiyacım var.
1: Yok ya.
0: Tam 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
1: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyoruz. Buçuk olmuş saat. 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
0: Nasıl istersiniz?
1: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
0: Evet.
1: Küçük çocuklar falan.
0: Bir de bugün
1: falan.
0: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir değil mi? Bugün ikimiz de çok spontane girdi.
1: Kesinlikle. Birkaç tane aslında sorunun ışığında şekillenen bir durum oldu. O zaman ne zaman? Haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
0: Tamam.
1: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam mı her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle nasıl diyeyim güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
0: Umarım.
1: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum, hadi Damla.
0: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız, hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
1: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zamanda somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor, bir yas süreci barındırabiliyor, bir işte şehir değişikliği barındırabiliyor, bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
1: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle evet, görülür bir şey değil.
0: O yüzden
1: değil,
0: görünmüyor zaten.
1: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
0: Evet.
1: Sırtım tutulur, boynum tutulur. Somatik çok bir iyi belirti. Bilirim. Evet. Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
0: Evet.
1: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
0: Kesinlikle.
1: İş o ki o ruhumuz hastayken değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
0: kesinlikle
1: adım atmak
0: yani
1: gerekiyor.
0: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir.
1: Bunu kurtarmak
0: kısa
1: için.
0: Vadede. Evet.
1: Evet.
0: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
1: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
0: aynen
1: var.
0: Hayatımızın
1: değil mi?
0: Geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
1: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
0: çok
1: demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela. Ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
0: Olur.
1: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
0: Çok
1: buradan
0: sevinirim.
1: Buradan duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
0: Yok. Evet.
1: O kadar çok konu başlığı var ki.
0: Evet.
1: Bak, mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında.
0: Evet.
1: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
0: Tabii ki. Tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı
1: olayım. Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
0: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
1: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da kapatmış olduk.
0: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen Danışmanlık storiesine bırakalım.
1: Eksen zamanda istiyoruz. Hı-hı.
0: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
1: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum.
1: O kadar
0: seri
1: çok konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşım vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani, öyle söyleyeyim, bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
0: Evet.
1: En kısa zamanda bunu yapalım.
0: Teşekkür
1: öyle
0: ederim.
1: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
0: Evet.
1: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
0: İnşallah.
1: Çok problemleri
0: onların çift danışmanlarımız
1: var.
0: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
1: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
0: evet,
1: sendeyiz. Doğru mudur?
0: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
1: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine
0: evet,
1: uzmanlığım
0: evet.
1: var diyerek
0: bu
1: sen
0: benim
1: sadece
0: uzmanlığım.
1: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
0: Evet.
1: Eksen danışmanlık olarak hani
0: geniş bir yelpazede
1: dair
0: her şey.
1: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda Eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
0: tabii ki
1: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Ayaklarına
0: çok
1: sağlık.
0: Güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta yıllar
1: kesinlikle,
0: sonra.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet, biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz, hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Sevgiler.
0: Hoşça kalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Yayın tekrarı. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rötar yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika. Keyifli,
0: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
0: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
0: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika, daha güzeli yok
0: ani
1: yani.
0: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
0: Evet.
1: Kendi
0: evet,
1: markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
0: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
0: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
0: Çok
1: hani
0: teşekkürler.
1: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
0: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
0: Evet.
1: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
0: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
0: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni, değil mi? Yani bir çocuk olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul öncesi öğretmeni
0: kesinlikle
1: olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen
0: değil mi? Çok kıymetli bir basamak.
1: Bebek zamanları böyle, bebek mi çocuk mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim yani çok rahatlıkla, çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Hı-hı. Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançlığı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir alt tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
1: Hı-hı.
0: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
1: Aa.
0: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
1: hı hı.
0: Ya ben bu konuda çözümsüz kaldım. Artık yani ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor. Ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptık. 10 gündür kabız mesela çocuk.
1: Aa.
0: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları, orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması.
0: Evet.
1: Aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
0: Aynen.
1: Ortaya çıkaran şeyler.
0: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
1: Ya.
0: Yani tabii canım, yani sadece gerip kenara oturması bile. Yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
1: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kuma uzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
0: Tabii bekliyoruz.
1: Kendini rahat hissetmesini.
0: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
1: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli bir şey
0: tabii
1: aslında.
0: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz.
1: Harika.
0: Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin de dedin ya, sihirli bir şey. Evet. Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir dönüşüm olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
1: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık ki.
0: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
1: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım değil mi?
0: En az bir 6 hafta 8 hafta.
1: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen değil mi? Sana gelen insanlar.
0: Tabii.
1: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdin. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız bizim, inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Hı hı. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle bir omuz atmayla ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
0: Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor, neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak bir şey yok
1: saymış mı oluyoruz
0: aynen
1: orada?
0: Öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
1: Demek ki benim nezdimde bir sorun sekmesinde bir durum
0: burada
1: bu.
0: Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
1: Birlikte yıkayalım mı? Hadi bezini getir, altını
0: bana yardımcı olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
0: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklarda bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
0: aynen
1: değil mi,
0: içsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Hı hı. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu, sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde, bize zarar veriyor mu, etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı bize ve etrafımıza veren? Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor
0: musun? Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. insanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Hı hı. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmalı.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
0: aynen
1: kadarıyla.
0: Öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız diye.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen.

0: yaşından itibaren çocuğa o tabak, çatal, önüne
1: koyun. Ek gıdaya geçtiyse yani
0: diyorsun.
1: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
0: 6 aydan
1: bir,
0: sonra o mama sandalyesinde
1: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor. Bu 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilir. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
0: Ne diyorsun? Evet. Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
1: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
0: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
1: şöyle
0: geliyor.
1: Şöyle Gülcan'cığım, bizim ben hep bunu söylüyorum.
0: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
1: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya yani şöyle düşünsene, bizler
0: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
1: Güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
0: Evet.
1: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
0: Ben de
1: okul öncesi eğitim
0: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 evet. yaşında başlayan
1: şimdiki oldum. Çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar neredeyse, yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
0: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitim, kesinlikle.
1: Yani düşünsene, sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde, hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
0: Değil mi? Önceden öyleydi, doğru.
1: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
0: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, evet, aslında, evet, değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk, evet, hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil, acayip.
1: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
0: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik, evet, biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
1: Evet.
0: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
1: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
0: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
1: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50.
0: O kadar.
1: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu
0: hani
1: inkar edemeyiz.
0: Var ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz,
1: evet,
0: şeyler.
1: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
0: Ama ucundan.
1: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
0: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız, tabii, şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
1: Ya bu çok

0: etkili, şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzla aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocuk da artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel
0: yani
1: olarak mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel bir tavsiye de bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletim yoluyla, iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu.
0: Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabii bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, bir sen anlat.
0: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa. Bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği. Orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Biz zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğim şey aslında bu kadar
1: basit.
0: Kolay bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk.
1: Hı hı.
0: Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
1: Alacağımızı alakalı. Alabiliriz aslında
0: tabii, tabii.
1: Bu oyunlar içerisinde.
0: Çok
1: duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet.
1: Terapisi yapılmış oyunun değil
0: aynen,
1: mi yani?
0: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir. Hı hı. İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır bizim. Ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanı.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış. Yani
0: burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her gün mü oluyor?
0: Duygusal süreçlerine
1: yoksa
0: bakarım.
1: Bazı
0: tabii orada bir takip
1: mi
0: gerekir? Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet eğitiminde...
1: O zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
0: Evet evet, uygun oyun terapisi.
1: Uygun. İki... O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
0: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan, bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar...
1: Enfeksiyon mesela
0: bir şey yoksa... Doktorların uzmanlık alanı, o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçlerinin sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa...
1: Çok etken var değil mi?
0: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
1: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
0: Tabii ki. ÇGU, çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum, insanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam, Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
1: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
0: tabii
1: yapalım
0: ki
1: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik, ilerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
1: altın dolu
0: merkezi.
1: İsimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence.
0: Evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen Danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok
1: ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinler şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
0: evet
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
0: evet
1: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
0: Evet.
1: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
0: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
1: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
0: Evet.
1: Hatalarıyla.
0: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
1: Çift terapisinden bahsediyorum
0: evet
1: ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için, çünkü yani çocukların
1: çok güzel bir alan seçmişsin kendine.
0: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün, işte iki gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki, bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak,
2: bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
0: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var, bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Yani bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya. Yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre,
2: evet,
0: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
2: Şimdi çok doğru bir şey.
0: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki, sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
2: Yani aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu şey, eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak,
0: evet,
2: adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir, aynen, gerçeklik öyle var yani, aynen, ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey halli olacak.
0: Kesinlikle.
2: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
2: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
2: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım, sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
0: Evet.
2: Çok çok üzülüyorum.
0: Evet.
2: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
2: Üsluplarımız da sıkıntılı.
0: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde ya ne kadar iyi oldu kahvem sıcak sıcak içtim teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya çıkıyor.
2: Rakibe dönüşüyor değil mi?
0: Aynen,
2: yeni davranışın içerisinde.
0: Ya da yok sayma. Yani.
2: Ya aslında söyledin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
2: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci evet. ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı? Evet. Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
0: Kesinlikle.
2: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merve'cim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var. Evet. O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken evet. çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması
0: söylüyor,
2: lazım
0: edilebiliyor,
2: bunu.
0: Evet.
2: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız bazı uyanışlar yaşadık emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz emin olamadık bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tolere edecek.
2: Sınır koyma zamanı
0: aynen.
2: değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
2: Araya giden
0: gibi.
2: Bir sürü çocuk ondan
0: mesela
2: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
2: evet,
0: yaptık.
2: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı
2: tatil
0: insanlar.
2: Tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de geliniyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
2: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet, kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatil ise ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
2: Hadi
0: buraları
2: gelelim.
0: Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
2: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: aynen,
2: değil mi?
0: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
2: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler, sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini, evet, bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir, ne yazık ki, olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
2: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım, bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum, planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben, sizin evlilik yaşınız, İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız, sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
2: Evet.
0: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin, işte karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz.
2: Evet. Yani
0: annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
2: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
2: Ay, çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet, hani tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin, hani süreç o değilse, geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
2: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir
0: kesinlikle.
2: De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Ben de bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen. Sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, yani bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
2: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan,
0: evet,
2: bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki ÇGV Damla Ertürk.
2: Damla Ertürk, eksen danışmanlık, hangisine yazarsanız,
0: evet,
2: inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum bir şeker hastalığı, evet, tamamen duygu üzerine bağlı ama yani... O ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa, o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandırmış süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre ben hep şunu söylerim. 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün. Bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hı hı. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar, evet, gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
2: tabii
0: sonra
2: canım, kişiye göre sonra değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
2: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
0: Belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
2: kişiden kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
2: İndirimle olayım. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Yani mesela senin bakış açın burada, evet, olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle.
2: Bak, o zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu daha uygun buluyorum.
2: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
0: kişiye
2: mesela.
0: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi bir his yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
2: duygu
0: de
2: duygu insanı olduğum belli yani zaten.
0: Gerçekten bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
2: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
2: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
0: Evet.
2: İki seansta beni iyileştirebilir misin? Yani bu aslında mesela, bu boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değişir. Mesela değil mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
2: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
2: Ama
0: 2 ayda
2: çocuk
0: da sağlıklı değil en azından.
2: Tabii canım, 2 ayda
0: yetişkinde belki olabilir ama.
2: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek, evet, ki haftada her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
2: Bir de 2 ayda bir gidilen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
2: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
2: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
2: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan. Aynen. Bir de cevap vermen, aynen, gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
2: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek?
0: Verebilir.
2: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi evet, tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor. Hı hı. Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
2: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
2: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
2: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
2: Devam et, tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
2: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet, hani
0: hayır,
2: şu an
0: maddi anlamda
2: feministler şey yapmasınlar. Öyle değil.
0: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında evet. Söyleyeyim. Aha. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Hı. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında. Evet. Yani hani erkek tek başına bu
2: insan parayı... üstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı. Hı hı. Yani bir alacak, verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani hani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
2: Değil mi? Benim sevdiğim çikolatayı o an keşfedebilir mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
2: Mutlu etmek için gelirken o çikolatayı da seviyordu bizim altın alayım falan.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil. İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa... Yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var. Hı hı. Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz. Üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
2: evet.
0: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
2: yazılı
0: deyince...
2: olmayan kurallar
0: aynen,
2: var aslında.
0: Yazılı
2: değil
0: olmayan
2: mi?
0: Kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak, gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
2: Şey böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
2: en
0: yapıyordum.
2: En büyük problemimiz bu bence evlilik
0: şöyle,
2: içerisinde.
0: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Hı hı. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
2: Ama diyalog ve iletişim için
0: şundan,
2: üç tane şundan deneme
0: bahsediyorum.
2: Yapıyorsun
0: benim. Evet, şundan da bahsediyorum.
2: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
2: Yani bu ama hani o iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım
0: tabii
2: atıyorsun.
0: Ki. Şöyle, tamam. Farz edeyim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki... Yani bunu genelde söylüyorum, yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
2: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
0: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
2: Değil mi?
0: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
2: Aile danışmanlarının ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
0: Yani tabii ki yani, bizim de sinirlerimizin sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
2: Sinirleniyor musun
0: tabii
2: mesela?
0: Ki, tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
2: Ne kadar? Bir desibel falan mı? Ne
0: ya
2: kadar
0: yükselebiliyor?
2: Çok zor değil
0: ama
2: mi?
0: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
2: Yani biz hani... çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek yerine.
0: Ama
2: ya bir yürü git, yüzüm gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
0: Ben onun çok doğru olduğunu
2: genelde
0: düşünmüyorum.
2: Genelde böyle oluyor.
0: Yani bence çünkü
2: ama
0: kişi...
2: Ama çok rahatlatıcı oluyor.
0: Şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
1: öncesinde
0: bir şey.
1: Olmuştur bir şeyler bakmasına.
0: Abi ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi
1: dinlemek
0: istiyorum.
1: 3 denemeden sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani,
1: doğru mu?
0: Evet, evet.
1: Sihirli cümleleri aç susam açıl diyorsa eğer o kapa.
0: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
0: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup yazmak kadar. Bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri mektup biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
1: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan evet. Arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle evet. Mesela.
0: Ya ben mesela çocukla geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz 3 yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu 3 yönü, olumsuz 3 yönü. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta 3'ü geçiyor bu.
1: Evet.
0: Olumlularda takılıyor.
1: Aa.
0: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor babada. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
1: Evet.
0: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir geçmiş... de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur?
0: Evet.
1: Düşünsene bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığım bir durumu gidip annesine sorduğunda annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadar ki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman.
1: Evet.
0: Yani hani ben şunu doğru
1: anne
0: bulmuyorum.
1: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da
0: aynen.
1: Düzelsinler
0: bir de şimdi
1: diye
0: biz,
1: tavsiye vermeyebilir.
0: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu
1: evet.
0: Problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Ya anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye
0: evet.
1: Düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
0: fiziksel
1: kendimizi?
0: Temasla hiç uygun bu.
1: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil kardeşiniz. Bunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Geleneksel mutlaka. Ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle
0: gelişimde,
1: birebir temas çok kötü
0: yani
1: bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: kesinlikle.
1: Biz yaşadık.
0: Evet, biz
1: ya,
0: yaşadık.
1: Biz yine iyi ayaktayız evet, yani.
0: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle hani o öfkeyle o patlamayla çocuğa yani küçük ya da büyük gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas. Şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada. Tamam istediğin kadar ağla. Bu da doğru değil.
2: Ne yani diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması az içerisinde AVM'yi başımıza yıkıyor.
0: Evet.
2: Kaç yaşında? 6-7 yaşında bir çocuk.
0: Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
2: Ha, evet.
0: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
2: Evet.
0: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
2: değil. Kaç saniyeye
0: değil.
2: İhtiyacımız var?
0: Ya orada kişisel, dediğim gibi, süreçler değişebilir.
2: Var.
0: Tabii 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam, ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz, çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
2: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela, çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela, 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7, üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında karşısına geçip mesela, sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım, bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
0: Tabii ki. Yani
2: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
0: şimdi
2: bittiğinde.
0: Şimdi ben seni anlamıyorum.
2: Sebep var, sonuç var.
0: Aynen, şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
2: Çok ekmeğini yedim. Çok
0: evet.
2: Şey yaradı gerçekten.
0: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki, hocam şey dedi diyorlar ki, evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım var.
2: Ya diyemem ya.
0: 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
2: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya, ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında, saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat, 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
0: Nasıl istersin?
2: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
0: Evet.
2: Küçük çocuklar falan.
0: Bir de bugün
2: falan.
0: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir, değil mi? Bugün ikimiz de çok spontane girdi.
2: Kesinlikle.
0: İyi,
2: birkaç gitti. Tane aslında sorunun ışığında şekillenen, evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman? Haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
0: Tamam.
2: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle, nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
0: Ay, umarım.
2: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum, hadi Damla.
0: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
2: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorumlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zamanda somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir işte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
2: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey değil.
0: O yüzden
2: değil,
0: görünmüyor zaten.
2: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
0: Evet.
2: Sırtım tutulur, boynum tutulur. Çok iyi belirti. Bilirim.
0: Evet.
2: Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
0: Evet.
2: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
0: Kesinlikle.
2: İş o ki o ruhumuz hastayken değil
0: aynen
2: mi?
0: Öyle.
2: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
0: kesinlikle
2: adım atmak
0: yani
2: gerekiyor.
0: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir.
2: Bunu kurtarmak
0: kısa için. Vadede. Evet.
2: Evet.
0: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
2: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
0: aynen
2: var.
0: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
2: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
0: çok
2: demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela. Ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
0: Olur.
2: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
0: Çok
2: buradan
0: sevinirim.
2: Buradan duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
0: Evet.
2: O kadar çok konu başlığı var ki.
0: Evet.
2: Bak mesela Merve'cimle program yapacaksınız yakında.
0: Evet.
2: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
0: Tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
2: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
0: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
2: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da kapatmış olduk.
0: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen danışmanlık storiesine bırakalım.
2: Eksi zamanda istiyoruz.
0: Hı-hı. Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
2: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum.
2: O kadar
0: seri
2: çok konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim. Bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldın.
0: Evet.
2: En kısa zamanda bunu yapalım.
0: Teşekkür
2: öyle
0: ederim.
2: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
0: Evet.
2: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
0: İnşallah.
2: Çok problemleri
0: onların çift danışmanlarımız
2: var.
0: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
2: Selvercim Ankara'dan çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
0: Evet.
2: Sendeyiz, doğru mudur?
0: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
2: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine uzmanlığım var diyerek sen sadece kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
0: Evet.
2: Eksen danışmanlık olarak hani geniş bir yelpazede dair
0: her şey.
2: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
2: Ayaklarına
0: çok
2: sağlık.
0: Çok güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta
2: kesinlikle,
0: yıllar sonra.
2: Aynen öyle.
0: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
2: Bugün
0: ederim.
2: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet, biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
0: Hoşçakalın.
3: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde

0: siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6.000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığı duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyük Simitçi yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyük Simitçi, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetim çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığı duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimitçi yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimitçi, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo hoşçakalın. Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905 Rusya'da askerler genel greve giden 6000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908 Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928 Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932 Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938 Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939 Liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944 İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993 Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994 Teksas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001 Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004 Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar 91.8.
1: Alo, merhaba ben Sertap.

0: Gizli.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: takdim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM. Ergün,
1: her nesine. Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.

0: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz Serbülent Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk.
0: İyi
1: teşekkür
0: misiniz?
1: Ederim Rabia Hanım. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Haftayı
1: Allah
0: nasıl kapattık?
1: Versin.
0: Nasıl geçti? Nasıl bir haftayı geride bıraktık?
1: Çok öyle ahım şahım yüksek bilgilerin, bir değişen bilgilerin olmadığı rutin bir haftayı kapattık diyebiliriz. Sadece işte yapmış olduğumuz harcamalar, işte Ankara'daki NATO zirvesi gibi birçok insanın eleştirdiği, yapılan harcamaların eleştirildiği bir haftayı geride bıraktık. İşte önümüzdeki hafta Ankara'da çok ciddi bir süreç başlayacak. Bütün
0: evet.
1: Dünya liderleri gelecek. Havaalanından işte Ankara merkeze gidene kadar işte bilenler bilir, Ankara'da havaalanından şehir merkezine giderken sol tarafta, yani şehir merkezine giderken sol tarafta işte gece konduların olduğu bir bölüm vardır. Orada fakir hayatın sürdüğü bir bölüm vardır. Oranın önünü işte kapatmışlar. NATO, OTAN gibi reklam tabelalarıyla oraları kapatmışlar. Sessiz asfaltlar yapılmış. İşte o cephedeki binaların yüzeyleri boyanmış ve falan derken 3 aşağı 5 yukarı 15 milyar lira gibi bir kaynak harcaması yapıldığına yönelik bilgiler var. 52 bin tane sokak hayvanının toplandığına dair Ankara Valiliği'nin yapmış olduğu bir açıklama var falan derken şöyle bir baktığımızda sosyal açıdan ve ekonomik açıdan ciddi bir hatalar silsilesinin olduğunu görüyoruz. Yapılan harcamalar şöyle bir ekonomik sıkıntı içerisindeyken ne kadar mantıklıydı bilmiyoruz. Ama belki 15 verdik, harcadık, belki 30 milyar gibi bir rakam bize geri verecekler diye hayal ve umut ederek bekleyeceğiz bakalım NATO zirvesinden ne çıkacak, ne olacak.
0: Onları göreceğiz. Da konuşacağız. Maliyetleri ne olmuş, ne kadar olmuş,
1: evet.
0: Hangisine ne kadar harcanmış, ihaleye çıkan, çıkmayan. Onların hepsine de değineceğiz ama öncelikle şu an ne demiştik, bizim bir programın güzelliği var. Onda açıklanacak verilerimiz var. Şu an TÜFE oranları açıklanacak. Kira artış oranları,
1: evet.
0: 6 aylık emekli zam oranları
1: emekli
0: belli
1: zam
0: olacak. Geçen ay 32.61 olan zam oranı, pardon,
1: enflasyon
0: oranı. Bu ay kaç olmuş? Bakmaya çalışıyorum şu anda ama sistem çok yoğun olduğu için beni atıyor.
1: Doğrudur.
0: İsterseniz o gördüğünüz verileri açıklayalım.
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Bu haftanın programı içerisinde işte öncelikle sağlık tarafında, işte sağlık uygulama tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. İşte katkı payları 50 lira, 90 lira gibi rakamlarda, 100 lira gibi rakamlara getirildi. İşte aile hekiminin sevkiyle yapacak olursanız da bu rakamlar %50 indirimli olacak. İşte 50 lira 25 lira olacak vesaire gibi. Şimdi bu sistem aile hekimine yönlendirme açısından bir filtre kuruyor açıkçası. Şöyle ki işte vatandaş direkt şehir hastanesine gidip ya da özel hastaneye gidip muayene olmak için başvuruyor. Ama oradaki işte ücretlerin yüksekliği vesaire birazcık caydırıcılık olsun gibisinden aile hekimlerindeki yoğunluğu da artırabilmek adına, çünkü onlar da zaman zaman gelirlerinin düştüğünü, iş yoğunluğunun çok fazlasıyla arttığına yönelik bazen grevler yapıyorlar, işte muayene yapmıyorlar vesaire gibi durumlar söz konusu oluyor. Şimdi burada işte o filtreyi koyarak gerek aile hekimlerinin gelirlerinin artması, yoğunluklarının artırılması adına herhangi bir başkaldırma yapmasınlar, iş yoğunluğunun içerisinde kalsınlar gibi bazı fikirler vardır diye tahmin ediyorum, öyle söyleyelim. Benim de aklımdan geçen filtre bunlar yani. Sonrasında şöyle bir durum var. Aslında sağlık harcaması sadece ilaç parasından meydana gelmiyor ya da bir doktor harcamasından meydana gelmiyor. Bunların tetkikleri var. Bunların röntgen filmleri, MR'ları var. Bunların yatarak tedavileri var. Yatarak tedavide evet devlet katkı payı var. Hastanelerin ödemelerini yapıyor. Özel hastanelere gelince de çok ciddi bir fiyat farkları ortaya çıkıyor. Doğal olarak bizde şöyle bir şey var. İşte yaşlılarımızdan, emeklilerimizden bahsedelim ki işte enflasyon oranı açıklandığında emeklilere yapılacak olan zammın oranı da belli olmuş olacak. İlk 6 aylık süreç sebebiyle. Şimdi bir emekli amcamız, teyzemiz bir hastaneye giderken bir yol parası verecek. Giderken yemek yiyecek, dönüşte yemek yiyecek. Bunların hepsi bir masraf. Yol parası, ilaç parası, doktor parası vesaire vesaire dediğiniz zaman çok ciddi bir yük oluşturacak. Bu yükün altından kalkabilmek için de belirli bir gelire sahip olması gerekecek ama işte en düşük emekli maaşı 20 bin lira, 25 bin lira arasında olan bir rakam. Bu da doğal olarak netice itibariyle ciddi bir yük oluşturacak, altından kalkamayacakları bir durum söz konusu. Ne olacak, ne bitecek hepimiz yaşayarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Enflasyondan haber yok mu? TÜİK
0: şu anda tekrar bir sayfaya açıyorum.
1: Enak 51.49 olarak açıkladı. Ben bu arada devam edeyim.
0: Ha, şu anda geldi.
1: Evet, 33 mü?
0: 32,11 yani.
1: Evet, 33 bile değil yani.
0: Aylık bir 0,99 bir artış söz konusu. Şimdi bu 32,11 ile emekli zam oranı, 6 aylık zam oranı, kira art, zam oranı,
1: zannediyorum
0: artış oranları nasıl olur?
1: 9 ile 13 arasında gibi bir rakam tahmin ediyorum. Yani düz hesap konuşalım, %15 alabilirsek ne mutlu bize diyelim, oturalım oturduğumuz yerde. Şimdi 15 milyar lirayı NATO'ya harcarken onu emeklilere dağıtmış olsaydı çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Neyse, şimdi ENAG açıkladı, düz konuşalım rakamları, işte 51.49 demeyelim de 52 diyelim. İşte %52 ENAG açıklıyor. Piyasanın gerçekten enflasyon araştırma grubu, enflasyon sepetinde çok ciddi ve hepimizin kullandığı, her gün kullandığı ürünlerin bulunduğu bir sepetle hesaplama yapıyor. Dönüyoruz TÜİK'in hesaplama tablolarına ve enflasyon sepetinde bulunan ürünlere baktığımız zaman kıyaslandığında TÜİK biraz daha bizim her gün ihtiyaç hissetmediğimiz, her gün kullanmadığımız ürünleri, ürünlerin fiyatlarını baz alarak bir hesaplama yapıyor. Doğal olarak ENAG hesaplıyor %52, TÜİK hesaplıyor %32. Arada %20'lik fark var. Bunu da zaten vatandaşlar olarak bizler çok rahat hissediyoruz bu farkı.
0: Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisi 17,16 gibi bir 76 gibi bir zam oranı gözüküyor.
1: Öyle
0: memur
1: mi?
0: Ve memur emeklisine ise %13,52 oranında bir zam oranı gözüküyor. Bir değişiklik olmazsa hayırlı uğurlu olsun
1: yani
0: diyelim.
1: Yani işte 3 aşağı 5 yukarı hesapladığım %13 rakamını tutturduk.
0: Memur aynen. Emekli aşağı yukarı aynı.
1: İşte bu orada rakamı tutturduk 3 aşağı 5 yukarı kafamızdan hesaplayarak. SSK emeklilerinde %17 gibi bir artış mı olacakmış?
0: Evet.
1: Evet. %17, %18. Yani işte o aradaki enflasyon farkı biraz önce.
0: Memura da 13,52.
1: Biraz önce söylemiş olduğum %20'lik enflasyon farkı vardı ya hani işte ENAG'la TÜİK arasındaki. Bu aradaki farkı da bu zamlarla kapatmayı öngören bir hazine maliye politikasından bahsedebiliriz. Yani burada yine işte memurda %7'lik, işte işçi tarafında da %2-3'lük gibi bir enflasyon farkını ödemiş gibi bir durum ortaya çıkarmış oluyorlar. Bu konuda da çok ince hesap yapıldığını görmüş oluyoruz.
0: Bakalım yine de ekside kalıyoruz. Süreçlerde nasıl bir yol izlenecek ya da bizi bakalım neler bekliyor?
1: Sağlık, yaşayıp göreceğiz.
0: Yaşayıp göreceğiz diyelim. Aynı sağlığı konuştuk. Sağlıkta da değinmek istediğim noktalar vardı aslında. Hani dediğiniz de çok değişiyor. Gerçekten özel hastane, devlet hastanesi fark ediyor. Kayseri'de bile üniversite hastanesinde profesöre görülmek bile mesela çok büyük fark yapıyor. Bilmiyorum tabii, hiç rastladınız mı ama oradaki hani profesörlere gözükmek.
1: 6500 lirayla 15 bin lira arasında
0: ona da bir
1: fark
0: zam
1: var.
0: Oranı gelmişti diyebiliyorum geçenlerde.
1: Gelecektir.
0: Mesela 1000-2000'e olan şu an 6000'e kadar çıkıyorsa o zaman ciddi bir zam oranı vardır.
1: Var tabii ki. Yani artık fiyatların artırılması hususunda ya da işte çarşıya pazara çıktığımız zaman bir fiyat bize bildirildiğinde bizim vermiş olduğumuz tepki artık neredeyse yok gibi. Hani bunu biz artık özümsedik. Bu gayet normal karşılıyoruz.
0: Ama sağlıkta zam bir tık şey oluyor.
1: Yani aslında bir tık değil, çok tık. Öyle söyleyelim. Sağlıkta zam hususu, işte fiyatların artması hususu aslında saçma gibi gelebiliyor. Şöyle söyleyelim, sağlık yani tedavi görmek anayasal bir haktır aslında. Ve bunda da devlet elinin hiçbir zaman eksilmemesi evet, gerekir. Devletin elinin sürekli üzerinde olması lazım. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok ciddi usulsüz bazı işlerinde yapıldığı haberlerini de okuyoruz. Hı. İyi kötü bizler de görebiliyoruz bazı şeyleri. Buradaki usulsüzlüklerin, dürüst olmayan insanların yapmış olduğu işlerin, harcanmayan, sarf edilmeyen ilaçların, malzemelerin sarf edilmiş gibi gösterilerek bir kazanç elde ediliyor olması, bir ahlaksızlık içerisinde yaşıyor olmaları da sağlık sektöründe SGK'nın yapmış olduğu ödemelerde de büyük bir yük oluşturuyor. Hani işin özü şöyle söyleyelim, biz dürüst olmadıktan sonra daha çok fazla böyle yüksek fiyatlar ödeyerek işimizi yapmaya devam ederiz.
0: Diyelim zam geçelim diğer,
1: evet,
0: bir zaman.
1: Biz de yollarımıza geçelim.
0: Otoyollarımız,
1: evet.
0: Tünellerimiz ücretlerine zam geldi. Şöyle bir sıralayayım ister. Ya, bu tarifeler 1 Temmuz'dan itibaren başladı zaten, girdi. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110 TL'ye çıkarıldı. Osman Gazi Köprüsü 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı.

0: Hükümetin yaptığı çalışmalar
1: öyle var. Adam,
0: öyle olursa
1: gelir.
0: Oralarda tabii ki Allah'ın emri o artık. Yani ona yapacak bir şey yok. Yani Allah'ın emri demeyelim de hükümetin emri diyelim. Çünkü Allah böyle bir durumda akıl fikir verir insanlara, adalet verir insanlara. Öyle hükmedilmesine yönelik olarak kararlar alması için bir şeyleri anlatır, hissettirir. Şimdi bu paralar bizim cebimizden çıkıyor. Yani aslına bakarsanız sadece sürücünün cebinden çıkan ya da şoförün cebinden çıkan bir para değil bu. Bu aynı zamanda bir lojistik maliyeti oluyor. Şimdi bu taşımacılık maliyeti de anlamına geliyor. Bu taşımacılık maliyetiyle birlikte ne olacak? Bize gelen, İstanbul'dan gelen ya da İstanbul'a giden ürünlerin fiyatına eklenecek olan paralar anlamına geliyor. Bir fiyat artışına sebep olacak. Şimdi bütün bunları toplam değerlendirdiğimiz zaman bu bir maliyet dalgası haline geliyor. Bir maliyet dalgası, dalga büyüyerek gidiyor sürekli olarak. Bu da büyüyünce bizim tüketiciler olarak doğrudan etkilendiğimiz bir kalem haline geliyor. O yüzden bizim yapacağımız bir şey var mı? Yok. Yani biz layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz. Ülke olarak, millet olarak layık olduğumuz şekilde yönetildiğimiz için de birçok şeye ses çıkarmıyoruz. Susuyoruz. Yapılan zamlara hiç susmadık bugüne kadar. Susmaya da devam ediyoruz. Bunun sonucu ne olacak? Yine çileyi çeken, yine derdi çeken, yine üzülen taraf bizler olacağız.
1: Yapılan tarih de bence doğru bir tarih zam için. Şimdi onlar için artısını konuşursak eğer, evet. Gurbetçi sezonu geliyor vatandaşlarımız, yaz tatilleri, insanlar tatile çıkıyorlar, okul kapanıyor. Ne oluyor? Köprülerden geçişler daha da çoğalıyor. Şimdi orada bir kışın geçen insan sayısına şöyle bakarsak yazla bir olur mu? Hiç olmaz, mümkün değil.
0: İlla ki bunun arasında fark var.
1: Artış oranlarının kazancını da siz hesaplayın.
0: %20 fark var. Yani yaz sezonuyla, İstanbul'daki yaz sezonuyla kış sezonu arasındaki fark %20 artışlıdır. İstanbul'un standart işte TÜİK tarafından açıklanan nüfusu 13,5 ila işte 15 milyon lira, 15 milyon kişi arasında değişiyor. Yaz nüfusu da ve günlük giriş çıkışlarla birlikte yaklaşık 17 ila 20 milyon kişi arasında gidip gelen bir rakamlar topluluğudur. Şimdi burada bir de bizim insanımızın şöyle bir bakış açısı var. Onu da söylemeden edemeyeceğim.
1: Buyurun.
0: İstanbul'da köprülere zam geldiği zaman ya da otobanlara zam geldiği zaman vatandaşımızın, işte örnek veriyorum, Kayseri'de yaşayan bir vatandaşımızın söylediği bir cümle olur. Ya da işte Sivas'ta ya da işte daha doğuya gidelim, fark etmiyor. Ben geçmiyorum ki, bana ne, ve geçenler düşünsün gibi bir durum söz konusu. Ama hani birazcık aklı mantığa uygun bir hareketle konuşmamız lazım. Dememiz lazım ki yahu buradan gelen araba bana da bir şeyler getiriyor. Bunda bir maliyet artışı olduğunda bana da yansıyacak. İşte
1: geçmediği halde yansıyacak.
0: Tabii
1: aslında
0: ki,
1: bunu düşünse.
0: İşte düşünmüyoruz. Bizim en büyük problemimiz düşünmememiz, aklımızı kullanmamamız zaten. Okumamamız, cahil bir millet olmamız. Ana problemimiz bu bizim. Ve bunu da üzerimizden yüzyıllardır atamadığımız gibi yüzyıllar boyunca da atamayacağız. Biz böyle geldik, böyle giden bir millet halindeyiz.
1: Geçene de geçmeye de zam hayırlı olsun diyelim.
0: Evet.
1: Bir uygulama var. Ona geçmek istiyorum.
0: Doğa mı?
1: Konuşmak istiyorum. Evet, gerçekten.
0: Çok
1: bu konuyu hakkında da konuşmayı çok istiyorum. Çünkü dün gittim, inceleme fırsatım oldu. Ancak birçok makinede de arıza söz konusuydu ve konumda gösterilen alanlarda o makine yoktu. Bahsettiğim makine Doğa uygulamasıydı. Depozite iade sistemi. Ne yapıyor? Bu 81 ilde uygulamaya sunuldu. 1 Temmuz'da yine başladı. PET şişelerinizi, cam şişelerinizi götürüyorsunuz, atıyorsunuz. Aslında yurt dışında pek çok yerde gözüken bir uygulama.
0: Tabii
1: bizim
0: ki.
1: Bize
0: uzun
1: yeni
0: yıllardır
1: gelen
0: Avrupa'da
1: uygulama
0: uygulanıyor. Ben
1: size
0: de gördüm.
1: 1 TL bir ücret veriyor. Bankanıza yatırılıyor. Orada biriktiriyorsunuz. İstediğiniz zaman çekme işlemi sağlıyorsunuz. Bunun için de ben gittim, gördüm, baktım ama birçok Kayseri civarında arızalıydı sistemler. Yani sistemde acaba bir sıkıntı mı var ya da
0: vardır,
1: şu an
0: yani,
1: tam uygulamaya mı konamadı diyelim?
0: Şimdi şöyle, bunların pilot uygulamaları yapıldı. Pilot uygulamaları da başarılı olundu. Akabinde de bu bir sistem netice itibariyle. Atmış olduğunuz her bir şişe diyelim, Atmış olduğunuz her bir şişe daha öncesinde kendinize bir hesap açıyorsunuz. Bunu işte QR kodlar var, okutuyorsunuz.

0: telefonunuzdaki bütün uygulamaların iznini veriyorsunuz. Ondan sonra da bu sistemle beraber bir banka hesabı tanımlıyorsunuz. Buraya da bir para birikmesi sağlanıyor. Birer lira, bir lira, bir lira. Bir liranın bir hükmü kalmadığı bir memlekette biz böyle bir uygulamaya geçtik. Bu Avrupa'da 25 cent, euro cent olarak geçiyor. 3 aşağı 5 yukarı 12-13 lira civarında ya da 14 lira gibi bir rakama denk geliyor. Oradaki fiyat üzerinden değerlendiriyoruz. Burada da 1 lira 1 lira biriktireceğiz. Şimdi dün başladığı için uygulama İstanbul'da bazı yerlerde videolar çekmişler. Saatlerce kuyruk bekleyen insanlar ellerinde büyük poşetlerle.
1: Makine doluyormuş işte, zaten.
0: Evet, makine doluyor bir yandan. İşte saatlerce kuyruk bekleyen, ellerinde çuvallarla, büyük büyük poşetlerle, battal boy çöp poşetleriyle sıra bekleyen insanlarımız var. Şimdi sevgili izleyiciler, kıymetli dinleyiciler, biz 1 lira için kuyruk bekliyoruz.
1: Bunu mu bakın, sorgulamamız lazım?
0: İşte asıl sorgulamamız gereken, asıl düşünmemiz gereken nokta bu. Biz bir şişe atıp 1 lira biriktireceğiz diye elimizde 100 tane şişeyle gittiğimiz zaman 100 lira para biriktireceğiz orada. 100 tane şişeyi taşımak çok ciddi bir problemdir. Günlük 3-5 tane atacağım diye, günlük 3-5 lira para kazanacağım diye bu şekilde bir uygulamanın peşine düşmek de çok ciddi bir ülkenin içinde bulunduğu sıkıntının göstergesi haline geliyor. Yani özür dilerim, bir şişe 1 lira. 1 lira için orada saatlerce kuyruk bekleyen Türk milletine ben sadece ve sadece biraz daha düşünün, nereye geldiğinizin, nereye kendinizi konumlandırdığınızın farkında olun demek geliyor. Yani 1 lira için saatlerce kuyruk beklemek yazık, günah diyorum. Ya, bir şişe su bile alamıyorsunuz.
1: Aslında devletin sağlamak istediği katkı burada. Sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması. Ayrıca ekonomiye de 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bu hedef olur ya da olmaz bilmiyorum.
0: Totalde ama, 100 milyar lira gibi bir geri dönüşten bahsediliyor ama dediğiniz ne gibi, kadar olacak bilmiyoruz.
1: 100 şişeyi biriktiriyorsa bir vatandaş, şimdi 100 hedefe ulaşmaya çalışıyorsa zaten o ürünü belki görmüşsünüzdür. Bazı marketlerin içinde oluyor, dışarılara da koymuyorlar. Marketlerin içine koyuyorlar.
0: Belediyenin uygulaması vardı, basket potası evet, şeklinde evet. Yapmışlardı. Evet.
1: Üniversitelerde falan da vardı o uygulamalar.
0: Evet.
1: Şimdi bir kişi zaten 100 taneyi atıyorsa o hemen doluyorsa, dolduğu için arızalanıyorsa zaten burada teknik bir sorun var. Bunun giderilmesi gerekiyor.
0: Onu o video kırpan bir makine olması gibi, gerekiyor aslına bakarsanız.
1: Aynen öyle. Gerçekten öyle bir şeyler yapılması gerekiyor. Dün ben de video çekmek için gittiğimde bu şekilde karşılaştım. Elimde şişeler vardı, örnek olsun diye göstermek için gitmiştim. İşte cam şişe almıştım, pet şişe almıştım. Ama böyle bir şeyle karşılaşınca demek ki daha tam oturmadı sistem diyebiliriz. Çünkü konumda da tam böyle konumu gösteriyor. Gidiyorsun ancak orada bir şey yok. Hani biz orayı mesela 3-4 kere falan dolandık. Hani acaba biz mi tabii göremedik diye. Ama öyle bir şey yok şimdi maalesef.
0: Böyle sistemlerin kurulması...
1: Biraz aksaklık var gibi şu an. Yani güzel ama...
0: Sistemler böyle her yere yaygın bir şekilde kurulursa ancak evet, işlevsel aynen bir hal almış olur. Yo, iyi düşünülmüş, güzel düşünülmüş. Çevrede, sokaklarda, yollarda pet şişe görmektense oraya atar, en azından 1 lira aldım diye düşünülebilir. Çevreyi korumaktır aslına bakarsanız. Hı hı. Hani dağ bayıra gittiğimiz zaman ya da yolların kenarına kenarlarından yürüdüğümüz zaman hasbelkader hepimiz görüyoruzdur. İşte bir sürü işte alkol içecek kutuları, işte ne bileyim şişeler, özellikle küçük su pet şişeler. Hı hı. Bütün bunların hepsi çok ciddi manada doğayı kirleten ve çok uzun yıllar boyunca doğanın savaş vererek dahi yok edemediği ürünlerdir. Tamam, bunların geri dönüşüme verilmesi, işte ekonomik bir kazanç kapısı haline getirilerek yapılması güzel bir uygulama. İyi ki 1 lira yapmışlar, 5 lira 10 lira falan yapsalardı herhalde kuyruklarda şimdi kavgalar
1: o
0: çıkardı.
1: O şeyini de merak ediyorum. Markette bu uygulama var ama gerçekten uygulama büyük bir alanı kapsıyor. Şimdi her market sahibiyle nasıl anlaşma yapıyorlar, sağlıyorlar onu bilmiyorum ama şimdi kuyruklar oluşursa o markette de bir curcuna oluşur. Şimdi adam bilerek de arızalı da yazabilir mi acaba? Bu ihtimal de düşünülüyor. Bakalım neler olacak,
0: şimdi
1: göreceğiz.
0: 25 kuruşluk poşetlere para vermemek üzere kurgulanan bir kurulan bir millet olduğumuz için 1 lira bizim için kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Bakacağız.
1: Evet. İşsizlik oranına gelelim. Biraz vatandaştan konuşalım. İşsizlik oranı geçen hafta da konuşmuştuk. Arttı mı demiştik? Azaldı demiştik.
0: Azaldı
1: yine
0: demiştim.
1: Aynı işsizlik oranı Mayıs ayında değişmediğini, aynı seviyelerde kaldığı iddia ediliyor. Bu tabii ki bir TÜİK verisi. Dediğim gibi öncelikle bunu belirteyim.
0: Ben inanmıyorum.
1: Kızıyorsunuz bazen TÜİK verisi açıklamaya ama.
0: Yani şimdi
1: 8,2.
0: Evet, şimdi 9000 kişi arttı diyor. Yani değişmedi dediği, hani 8%, evet, sabit duruyor ama onun arkasında işte 8'den sonra 0,1 dediğiniz zaman bir rakam 0,99, yani 8,99 dediğiniz zaman da daha da büyük bir artış anlamına gelmiş olur. Şimdi bugünkü oran üzerinden değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir durum var. 9000 kişi artmış. Şimdi 9000 kişi bir istatistiksel veri değildir gibi görüyor TÜİK. Ama şöyle bir bakalım. Bir düşünelim. 9000 kişiden bahsediyoruz.
1: TÜİK diyor ki seviyede kaldı, aynı
0: evet,
1: seviyede diyor.
0: Şimdi,
1: alt dalına şu an çok iniyor.
0: 9000 kişi bu memlekette, bu ülkede, hı-hı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 9000 kişi bir ilçe nüfusudur. İşte örnek veriyorum, yakınlarda bir sohbet konusu geçtiği için Sivas'ın Altınyayla ilçesinin nüfusu 4500. Şimdi bir ilçe artı bir ilçe daha dediğiniz zaman iki tane ilçenin tamamının işsiz olduğu anlamına gelen bir rakamdan bahsediyoruz biz Rabia Hanım. Yani 9000 kişi az mı Allah aşkına? 9000 kişi bugün organize sanayi bölgesinde 100 tane şirketin çalışanı demektir.
1: Toplam 2.883 bine yükseliyor.
0: Şimdi
1: bu kayıtlara geçen kısmı zaten
0: tamam,
1: sadece.
0: O zaman şöyle söyleyelim. İşsiz dediğimiz zaman Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde'yi de içine alan bir nüfusun işsizliği anlamına gelir. Yani Ankara'nın neredeyse yarısının işsiz olduğu anlamına gelen bir nüfustan bahsediyoruz ki burada iş arayanların kayıtlı olanları ya da iş arama niyetinde olanların kayıtlı olduğu gibi bir durumdan bahsediyoruz. Burada 3 milyon gibi konuşalım işsiz sayısını. 3 milyon değil aslında bu rakam. Ortalama 10 milyon. 10 milyon kişi iş arıyor şu anda. İşte iş beğenmiyor diye bir şey var. Bakış açısı var.
1: Özellikle gençler iş beğenmiyor.
0: Evet, gençler iş beğenmiyor. Haklılık payları var. Evet, bunu söyleyenler de ciddi manada haklılık payları var. Gençler iş beğenmiyor. Gençler rahat çalışabilecekleri, oturarak para kazanabilecekleri işlerden iş beklentisi içerisindeler. Böyle bir dünya yok. Yani bu içinde bulunduğumuz bazı WhatsApp grupları var. Buraya insanların iş başvurularıyla ilgili, talepleriyle ilgili CV'ler geliyor. Bir bakıyoruz, sadece üniversite bitirmiş. Hiçbir yerde çalışmamış, hiçbir özelliği yok. Hani vasıfsız diyebileceğimiz, sadece üniversite mezunu, okumuş olan birisi olarak işe başvurmak istiyor. Bakıyoruz, tecrübe var mı? Yok. Herhangi bir yerde çalışmış mı? Yok. En basitinden bir şey satmış mı? Yok. Kendini satabilmiş mi? Yok. Kendini pazarlayabilmiş mi? Hani farklı anlamda bahsetmiyorum. Kendini satabilmek çok başka bir iştir. Ben kendi işimde kendimi satıyorum. Bilgimi satıyorum. Aklımı satıyorum, tecrübelerimi satıyorum. Benim ürünüm benim aklım. Peki şimdi bir üniversiteyi bitirmiş, örnek veriyorum, bir mühendislik mezunu, bir işte işletme fakültesi mezunu, bir genç gidip mühendisliğini bir yerde öğrenmiş mi? Mühendisliğin ne demek olduğunu öğrenmiş mi? Bir fikir edinmiş mi? Bir yabancı dil, ikinci yabancı dili öğrenmiş mi? Kendine yatırım yapmış mı? Hayır. İşletme fakültesinde okumuş bir genç gidip bir yerde çalışıp bir satış danışmanlığı, bir tezgahtarlık yapmış mı? Sokakta herhangi bir şekilde bir gönüllülük esasıyla, işte LÖSEV'dir, TEMA'dır gibi kurumlarda gönüllülük esasıyla bir bağış toplamış mı? İnsanlarla iletişim kurarak, ikna kabiliyetini kullanarak bir iş yapmış mı? Bunlar da çok önemli noktalar. Bizim insanımız kendini yetiştirmiyor maalesef. Okumadığımızın en büyük göstergesidir bu da zaten. Yetiştirmiyoruz. Ondan sonra da gidiyoruz, çok rahat bir iş istiyoruz. Yok öyle bir dünya. Çalışacaksınız.
1: Diyoruz. Kadınlarda evet. Da bu oran yüksek olduğunu belirtelim. Şimdi bu söylediğiniz sözlerin üstüne, şimdi ben bir güven endeksine dönersem.
0: Son cümlem var ya, bu işsizlikle ilgili. Buyurun. Aklıma takıldı. Hı-hı. Buraya not almıştım da. Şimdi Türkiye'de artık sadece iş bulmak değil, güvenceli ve insanca bir ücret karşılığında iş bulmak önemli.
1: Tabii ki.
0: Ana noktamız bu. Gerçekten insanca yaşayabileceğimiz bir ücretle, mevcuttaki asgari ücret zaten biraz sonra konuşacağız rakamları. Yani 25 bin lira gibi bir ücretle insanca yaşayabilmek gerçekten son derece zor. Yani 115 bin lira olmuş bir yoksulluk sınırının 115 bin lira olduğu bir memlekette biz 25 bin lirayla geçinen insanlara sahipsek, burada oturup elimizi şöyle bir koyup eyvah diyerek düşünmemiz gerekiyor. Bunu da söylemek lazım.
1: O zaman ben şu güvene değinirsem, siz dersiniz ki o kadar hani konuştum, güven endeksinin bu şekilde seviyede artması imkansız. Artması, çünkü bu konuştuklarımızın üzerine güven endeksiniz artması zaten imkansız. Bunu da TÜİK söylüyor zaten.
0: Şimdi TÜİK söylüyorsa inanmayın.
1: Şimdi biz dedik ya geçen, işte güven endeksi 100'ün altında, 100'ün üstünde, 100 olması iyi bir şey gösteriyor. Şimdi gide artıyor. Aslında 200 var. Yani 100 olması değil aslında, 200 olması iyi bir şey. Ama yüzü de araya koyuyoruz. Yani koyuyorlar diyeyim. Şu anda 98,9. Yüze ne kalmış? Acaba biz iyimseriz demeye mi getiriliyor şu an bu? Şimdi, öbür ayda 100 olur 98 olan. Yavaş yavaş arttığı söyleniyor çünkü.
0: Şimdi TÜİK'te kaç kişi istihdam ediliyor bilmiyorum. Bununla alakalı da TÜİK sayfasından bakabiliriz. Genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde her ilde TÜİK'in bir bürosu var, ofisi var. Buralarda da çalışanlar var. TÜİK'in hiç yoksa şu anda en az 20-25 bin tane çalışanı vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi 20-25 bin tane insan bizim için çalışıyorlar ve bir istatistiki veriler ortaya çıkararak bize bir şeyler anlatıyorlar. İyi veya kötüyü rakamlarla anlatmaya çalışıyorlar anlayabilecek nitelikte olanlara. Şimdi bu arkadaşlar boşa mı otursunlar orada? Bir şeyler yapacaklar. Hani biz şunları hesapladık diye ortaya sunacaklar. Bunların sunduğu verilerin de doğru olup olmadığı hususunu kıyaslayacak birilerinin olması gerekiyor. Bu kıyaslayan birileri ortaya çıktığında da Allah muhafaza korkudan hiçbir şeyi açıklayamıyorlar. Bir tane enak var, aslanlar gibi çıkıp anlatıyor. İşte İstanbul Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası ortaya çıkıyor. Onlar bir şeyler açıklıyorlar. Yani bizim vatandaş olarak gerçeği görmemiz için çaba gösteriyorlar. Biz de bu gösterilen çabalara karşılık kendi aklımızca birazcık matematikle ilgilenen bir insan olduğum için, rakamları çok sevdiğim için kıyaslamalar yapıyorum kendimce. Hangisi doğrudur, hangisi değildir gibisinden. Sağ olsun bize bu yapay zeka da hızlı bir sonuç alabilmemiz için bazı veriler veriyor. Ben de bu verileri, Excel'i biraz fena değildir kullanımım. Excel'de bir tablolar haline getirdiğim zaman da şunu rahatlıkla görebiliyorum. TÜİK bizi kandırıyor.
1: Şimdi TÜİK demişken gelelim Kayseri'de Mayıs ayı ihracat kısmına. Şu üç konuyu şöyle bilgilendirip bir hızlı bir geçiş sağlayayım. Sonra Türk İş'in açıkladığı açlık sınırlarına geçelim isterseniz. Evet. Bu bilgileri bir verelim. Kayseri'nin Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. 362 milyon 770 bin dolar ihracat gerçekleştirildi Mayıs ayında. İhracat bir önceki aya göre %15'lik bir artış sergiledi.
0: 1 milyar 300 milyon dolar gibi olmuş.
1: Aynen, yuvarlarsak o şekilde. Yine aynı şekilde Kayseri'de 16 derslik okul projesi sona yaklaşıldı. Toplam maliyeti 85 milyon kadar bütçeli bir okul yapılacak.
0: Allah'tan hayırseverlerimiz var. Yoksa devletin...
1: Aynen, hayırsever eşliğinde bir okul yapılacak. Yapılacak şey okulun mevkisi, mahallesi de Gökkent mahallesi olacak.
0: Mimar Sinan'a giderken...
1: Bakalım süreçleri takip ediyoruz. Nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Sınıfların dolacağı zaten muamma. Bu her türlü bize bir artı.
0: Evet.
1: Gelelim Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanımını erteledi. 1 Temmuz'dan 1 Ekim 2026'ya kadar erteledi. İşte sektör
0: neden
1: temsilcileri de
0: araya girerek hemen parantez açıp söyleyelim. Şimdi 1 Temmuz itibariyle yurt dışından gelen vatandaşlarımız var, gurbetçilerimiz var. Hı hı. Bu gurbetçilerimizin de tam böyle Ekim ayına kadar olan süreçte çok ciddi manada bir gayrimenkul alım satımı el değiştirme noktaları söz konusu. Çünkü onların yani bir eurosu buraya gelince 53 lira oluyor. Onlar da burada eskiden 50 bin, 100 bin eurolara güzel evler alırken şimdi 50 bin, 100 bin eurolara birkaç tane eski evlerden de almaya başladılar. Onların da kendilerince bir tasarruf yöntemi ortaya çıkmış oluyor. Yatırımları bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. O yüzden Ekim ayına ertelendi.
1: Diyoruz. Ertelenme tarihini de belirttik. Buradan belirtelim. Gelelim Türk İş Haziran 2026 verilerine. Yine konuştuğumuz konuya açlık sınırına, yoksulluk sınırına, bekar yaşayan bir kişinin maliyetine. Evet. Açlık sınırı 35.759, yoksulluk sınırı 116.478 iken bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise hepsinden daha üstün olarak 46.248 oluyor. Evet. Asgari ücretle bunu kıyasladığımız zaman
0: bekar çalışan yani 2 ay çalışmak zorunda.
1: 2 ay çalışmak zorunda gibi oluyor.
0: Bir Haziran ay ayında da için 2 ay çalışmak zorunda.
1: Mutfak enflasyonu da yine aylık bir 40 bin %40 olarak hesaplanıyor. Mutfakta ayrı bir hesaplama arasına giriyor. Şimdi bu konuştuğumuz konuya gelirsek bir asgari ücretlinin maaşına şimdi, oranla bunlar hakkında ne
0: buradaki,
1: düşünüyorsunuz?
0: Buradaki rakamları konuştuk. Bir önceki konuda da güven endeksinden bahsettik. Şöyle söyleyelim, ekonomik güven yükseliyor olabilir birilerine göre. Şimdi peki vatandaşın mutfağındaki yangın sönüyor mu? Kira baskısı bitiyor mu? Maaşlar temel yaşam maliyetlerini karşılayabiliyor halde mi? Bunu yakalayabiliyor muyuz bu maaşlarla? İşte emeklilerimiz sağlıktaki rakamların arttığını, işte muayene ücretleri vesaire. Şimdi emekli daha rahat ilaç alabiliyor mu? Bugün bir ağrı kesici için hani doktor yazmadan, aile hekimi yazmadan gittiğiniz zaman minimum 150 ila 450 lira, 500 lira arasında değişen bir ağrı kesiciden bahsediyoruz. Şimdi emekli ya da çalışan gidip rahat rahat ilacını alabiliyor mu? Ondan sonra asgari ücretli ay sonunu nasıl getiriyor? Bizim bunlara bakmamız lazım. Ekonomi güven endeksi dediğimiz nokta aslında bunlar. Şimdi vatandaş 25 bin lira maaşla, emekli 25 bin lira maaşla ekonomiye ne kadar güven duyabilir? Siz duyabilir misiniz?
1: Evet.
0: Ben duymuyorum. Açık net söylüyorum. Ben bu ekonomiye, ekonomi politikasına, işte sıkılaştırılmış para politikasına, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz oranlarına, daha önceki zaten büyük ekonomi kuramı vardı. İşte faiz sebep, enflasyon sonuç gibi bir hatalı kuram sebebiyle bugünlere geldik. Dünyanın faiz arttırdığı dönemde biz faiz düşürdük. Dünyanın şu an yine faiz arttırdığı dönemde biz faizleri sabit tutuyoruz. Bunun enflasyon gibi bir büyük tokadını yedik, yemeye devam ediyoruz. Ama hala kendimizi Alice Harikalar Diyarında gibi pembe bir tablo içerisinde kendimizi Barbie bebekler, Kenler gibi görüyoruz. Barbie ile Ken bunlar bebekti, oyuncak bebeklerdi, herkes bilir. Biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz, öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Her yer pespembe tablolarla bezeli değil. Yaşadığımız sıkıntılar gerçekten çok büyük. Bugün itibariyle evet çok fazla hissetmiyor olabilirsiniz. Ama her geçen yıl bir önceki yılı aratır hale geldi.
1: Biraz hissettiriliyor.
0: Yani aslında biraz hissetmiyoruz. Bunu içinde bulunduğumuz duruma göre konuşabiliriz. Bunu siz hissetmiyor olabilirsiniz ama babanız, anneniz çok daha rahat hissedebilir. Büyükler daha rahat hissedebilir. Ev geçindirme derdi olan, çoluk çocuk okutma derdinde olan insanlar çok daha fazla hissedebilir.
1: Yok, demek istediğim şey her ay biraz daha artıyor
0: yani
1: demek
0: hissettirmeden
1: istiyorum.
0: Hissettirmeden bir tık böyle ufak ufak ilerleyerek gidiyoruz ama geriye dönüp baktığınız zaman yani çok büyük yol almış oluyoruz. Çok büyük kötü. Neyse, boşver, söylemeyeyim onu.
1: Bu açıklanan verilerle o zaman güven endeksini şöyle bir kafadan direkt bir sıfırlayalım. Biz yani geriye bırakalım.
0: Bizde güven yok, endekste yok.
1: Güven yok, endekste yok.
0: Yaşadığımıza bakalım.
1: Veri de
0: yok. Pazara çıktığımız zaman neyi ne kadara doldurduğumuza bakalım. Evimizde pişen yemeğimize bakalım. Yediğimize, içtiğimize bakalım. Gerisinin hiçbir önemi yok.
1: Yani biz burada ne kadar konuşsak da insanın kendi yaşadığı, kendi problemi olmuş oluyor.
0: Evet,
1: sonuç olarak.
0: Kendinize güvenin sadece. Ne kadar aç kılabilirsiniz, ne kadar az harcayabilirsiniz onları düşünün bence. Evet.
1: Gelelim iflas eden şirketlere. Son dönemde özellikle Kayseri'de birçok şirket iflas süreçlerini başlatıyor. Yine bunlardan bir tanesi otomotiv şirketlerinden bir tanesi diyerek geçeyim ben. Sıra cetveli. Şimdi sıra cetveli nedir? Nasıldır? Süreç nasıl işler? Kısa bir bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi size? Tabii ki bunların hepsinin bilgisini verelim. Öncelikle Kayseri'deki mahkemelerden çıkan, ticaret mahkemelerinden çıkan kararlar hususunda da çok ciddi manada eleştiriler de söz konusu. İflas verilmesi gereken şirketlerde devam ettirilmesi, konkordatoların reddedilmesi, iflasa ihtiyacı olmayan şirketlerin, devam edebilecek nitelikteki şirketlerin de iflasa yönlendirilmesi gibi durumlarla, kararlarla karşı karşıyayız. Takdir sayın mahkemenin olduğu için bizler sadece kararlarda ufak tefek eleştiriler vermek durumunda kalıyoruz. Hı hı. Şimdi bazı şirketlere iflas kararı veriliyor. İflas kararı verilen şirketler zil takıp oynuyorlar. Çünkü iflas kararı verdiğiniz zaman iflas sadece patronu ilgilendirmez. Tedarikçisini, yani mal aldığı kişiyi ilgilendirir. Mal sattığı kişiyi ilgilendirir. Bankayı ilgilendirir. Etraftaki esnafı ilgilendirir. Çalıştırdığı personeli, istihdam ettiği personeli ilgilendirir. Bunları ilgilendirir de ilgilendirir. Ama en önemli nokta Kayseri algısını, Kayseri'nin diğer şehirlerdeki algısını etkiye sokar. Güven duygusunu bitirir. Şimdi bir şirket iflas etti. Evet, iflas ettikten sonra şu gün şu saat itibariyle iflas etmiştir der mahkeme. Mahkeme bunu söyledikten sonra bir iflas masası kurulur. İflas masasına iflas memurları atanır. Avukatlardan, icra memurlarından oluşur. Şirketin o anki bilançosunda kayıtlı olan mal varlıklarının hepsi belirli bir süre içerisinde değerlemeye tabi tutulur ve şirketin varlığı ortaya konur. Şirketin bilançosu ortaya çıkarılır. İflas bilançosu ortaya çıkarılır. Şirketin iflas bilançosunu ortaya çıkardıktan sonra varlıklar ve pasifler, aktifler ve pasifler olmak üzere bilançoyu ayırdıktan sonra işte mevcuttaki varlıklar, cebindeki parası ve borçları gibi değerlendirin. Bu varlıklarla borçları kıyaslayan bir liste yayınlanır. Ona da sıra cetveli deriz. İşte ipotekli alacaklı, nitelikli alacaklı olan bankalar olsun, diğer şirketler olsun, onlar ilk etapta nitelikli bir alacak sahibi oldukları için, o malın aslında sahip oldukları için onun üzerinden ilerlenir. İpotekli alacaklı birinci sıradadır. O mal satılır, icraen satılır. Satıldıktan sonra o alacağını alır. Alacağını aldıktan sonra kalan para sıradaki kişilere teker teker alacakların nispetinde garameten yapılan bir hesaplamayla dağıtılır. Durum budur. Sıra cetveli dediğimiz husus budur. Şimdi Kayseri'deki işte iflas verilen şirketler, bir organize sanayideki demir çelik şirketi iflasına karar verildi. Güncel olarak dün ya da öbür gündü. Ona bir karar verildi. Başka, daha öncesinde iflas kararı verilen inşaat malzemeleri satış yapan bir şirket vardı. Onun iflas kararı verildi. Bunun gibi günden güne artan bir ticari güvensizlik ortamı ortaya çıkmış olacak. Neden şirketler neden batıyor? Buna da bir bakmak lazım. Nakit akışını iyi ayarlayamadıkları için, gelirini iyi ayarlayamadıkları için, borç yedin kamçısıdır diyerek borç alarak ticaretini sürdürmeye çalıştıkları için, sonrasında bankalardan ödeyemedikleri, ödeyemeyecekleri faiz yüklerinin altına girdikleri için, çevreden, eşten, dosttan, arkadaştan aldıkları borçları ödeyemedikleri için, bu kötü silsilenin içerisine giriyorlar. Lütfen rica ediyorum, gerçekten özellikle rica ediyorum. Ne olur hesabınızı kitabınızı iyi yapın. Yıllardır 12 yıl ticari kurumsal bankacılık yaptım. Yıllardır bütün müşterilerime, bütün eş dostlarıma, azıcık laftan anlayan insanlara söylediğim söz şuydu benim. Lütfen küçülerek büyüyün. Mevcut ticaretinizi artırmak sizin karlılığınızı artırmaz. Artırmayacaktır. Sabit giderleriniz vardır. Evet, bunun bir başa baş noktasının hesaplandığı, standart sapmaların olduğu, bütün hesaplamaların yapıldığı bir bilanço hesaplaması vardır. Evet, vardır. Ancak piyasanın dinamiklerinin de etkileyen bir taraf olduğunu lütfen unutmayın. Maliyetinizi hesaplarken çok dikkat edin. Satış fiyatınızı belirlerken çok dikkatli olun. Piyasanın altında fiyata kalacağım diye illa satmam gerekiyor. Yarın çek var. İşte ay sonunda ödemeler var. Personel maaşları var diye zarar ederek zararına bir ürün satışı yapmayın ne olur. Satmayın gerekirse, üretmeyin gerekirse, o ham maddeyi almayın gerekirse. Ne olur lütfen. Hayatta kalabilmek önemli. Sürdürülebilir bir ticari hayat önemli. Basiretli tüccar olmanız önemli. Bunun dışındakilerin hiçbir önemi yok. Bugün hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Dün ayakta kalma mücadelesi veriyorduk. Lütfen hayatta kalmak için çabalarınızı esirgemeyin. Lütfen benim gibi, bizim gibi insanlarla çalışın. Gerçekten liyakatlı mali müşavirlerle çalışın. Lütfen rica ediyorum, yani ayakta kalmak için bunu yapmanız şart.
1: Evet, dediğim gibi yine sabah Kayseri'de bir sanayi şirketi daha iflas etti. Dediklerinizi evet. Kulak verirlerse toparlanma süreci de olabilir. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak, bizleri takip edebilirsiniz. Ağzınıza sağlık, teşekkür rica ederim.
0: Bugün hızlı geçti.
1: Şey var mı? Evet.
0: Valla bugün hızlı geçti. Şöyle söyleyelim. Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu, Türkiye ekonomisinde. Bunu son cümlelerim olarak söyleyeyim. Bugün en kritik soru aslında şu. Büyüme kimin hayatına yansıyor? Hep büyüyoruz, güven endeksi var, işte enflasyon sabit kaldı, azalıyor, sıkı politikası, para politikası uyguluyoruz. Vatandaşın paraya ulaşımı hususunda problem yaşamıyoruz vesaire gibi cümleler kuruluyor. Şöyle bir bakalım, veriler ne söylüyor, vatandaş ne söylüyor, sanayici ne yaşıyor, bankalar ne yaşıyor, piyasadaki insanlar ne yaşıyor, vatandaş sokakta ne yaşıyor? Bütün bu soruların cevapları çok önem arz ediyor aslında. Sanayicinin istihdam için olsun, üretim için olsun, karlılık için, ülkenin daha refah seviyeye ulaşması için çabaladığının yarısı kadar acaba hükümet çabalıyor mu? Ben bu sorunun cevabını iyi kötü akıl fikir sahibi, liyakat sahibi bir insan olarak bulamıyorum. Ve ben bu soruların cevabını bulamıyorsam eğitim olarak benden daha az eğitimli olan, tecrübe olarak benden daha tecrübesiz olan, görmüş geçirmişlik noktasında baktığımız zaman benden, yani kendimi yüksek oldu, yani yüksek gördüğüm bir amaçla söylemiyorum bunları. Tecrübe açısından, mesleki tecrübe, bilgi açısından söylüyorum. Daha aşağıda olan, daha az bilen insanlar nasıl bir çözüm bulacak, ben bunu merak ediyorum. Bunun için işte ticaret odası olsun, Kayseri Sanayi Odası olsun, bu konularda ciddi açıklamalar yapıyorlar. Vatandaşın, çalışanların, üretenlerin ciddi bir istihdam problemi olduğu gibi ciddi bir nakit sorunu da var. Kaynak problemi yaşanıyor. Finansman problemi çok büyüyor. Ey hükümet yetkilileri, devlet yetkilileri, ekonomi yetkilileri, kim olursanız olun, bankacılar, bankalar, bankaların yönetimleri, Merkez Bankası, sizler lütfen artık vatandaşın, sanayicinin, tüccarın finansmana ulaşmasına lütfen kolaylık sağlayın. Lütfen, lütfen. Sübvansiyonlarınızı artırın. Devletten, milletten almış olduğunuz, devlet dediğimiz aslında millettir, Türk milletidir. Türk milletinden almış olduğunuz o vergi gelirlerinden bazı şeyleri lütfen israf etmeyin de bu üreten, bu üretmek isteyen, Türk milleti için çabalamak isteyen insanlara verin, onlarla paylaşın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayın tekrarlarımızı YouTube Kayseri.net hesabından izleyebilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
5: Ergün her nesil.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğine esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1700 baş reformu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında, ABD'li forvet Follerin Balon'un gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmo Tuyu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Lian Kainshuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: müzik her yerde. Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Yeni bir araştırma, gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, ofis içinde kısa bir yürüyüş yapmanın veya ev işi gibi hafif aktivitelerin bile bu riski azaltabileceğini belirtiyor. Delta Airlines, 25 yolcu ve mürettebatın hastaneye kaldırılmasına neden olan şiddetli türbülans olayı nedeniyle mahkemeye verildi. Yaşanan hadiseyi 2,5 dakikalık dehşet olarak adlandıran kazazedeler, hava yolu şirketine dava açtı. Avrupa ve genelindeki hava yolu şirketleri ve havalimanları, Avrupa Birliği yeni biyometrik sınır kontrol sistemi giriş çıkış sisteminin uygulanmasında kritik bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yoğun yaz döneminde prosedürlerin tamamen askıya alınabilmesi için ülkelere daha fazla yetki verilmesini talep etti. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde, savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail

0: ile askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamaney, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze şeridinde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. ABD yönetiminin, İran'la yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İran'la üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. ABD yönetiminin, İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'ın bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquin Sorolla'ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde çalıntı ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin COP 31 başkanlığı kapsamında açıkladığı küresel elektrifikasyon oranının 2035'e kadar mevcut %21 seviyesinden %35'e çıkarılması hedefi Uluslararası Enerji ve İklim Kuruluşlarından güçlü destek görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı dördüncü dönem başvurularının başladığını duyurdu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletme ile sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Polatlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, 1700 baş reform erkek kuzunun 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna değinerek ihracatın yaklaşık %43'ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen, ticaret hacmindeki artışın sürdüğünü, ulaştırma, yatırım ve sanayi alanlarındaki yeni adımların ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da başlattığı hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinde işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 66 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde, gram altın 6.299 liradan, çeyrek altın ise 10.316 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6.000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, dünyanın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayot Et tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş şunları söyledi.
2: Her çeşitli yatak sayımızda 2000'i aşmış. İnşallah önümüzdeki yıllarda da dünyanın en güzel özelliklerinden biri Erciyes Dağı'nın kış turizmini açacak yatak sayısını harekete geçireceğiz. Hem Çin'den, hem Japonya'dan, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden Kayseri artık Kapadokya'nın merkezi dünyaya açmak için elimizden gelen gayretimiz.

0: zihinlere kazıyan önemli unsurlardır. İnşallah rehberlerimizin de en iyi şekilde eğitilmesi için, bizim değerlerimizi dünyaya tanıtabilmek için öylesine bir düzenleme yapıp eğitilerek sahaya çıkmalarına imkan tanıyacaktır diye düşünüyorum.
1: İkinci Kayseri Turizm Ödülleri töreninde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı şunları söyledi.
2: Kayseri Devlet Tiyatrosu 3 yıldır size hizmet veriyor. Bizi yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim.
1: Törende konuşan Kayutet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal şunları söyledi.
3: Kayseri Otelciler Derneği olarak düzenlediğimiz Kayseri Turizm Ödülleri'nin sadece bir dernek faaliyeti olarak görülmemesi ve kurumsal yapısının güçlenmesi adına bu yıl Turizm Ödülleri Komisyonu oluşturarak bu gecenin her detayına profesyonel bir yaklaşımda hazırlandı. Turizm Ödülleri Komisyonumuzla beraber toplamda 2 aylık bir süreçte 8 oturum gerçekleştirerek formatımızı genişlettik ve halk oylamasıyla beraber yılın enlerinde törenimize dahil ettik. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması.
1: Kayseri Protokolü Yeşilay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen önleyici çalışmalar, rehabilitasyon hizmetleri ve kurumlar arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 455 araç sürücüye cep telefonu, 207 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 190 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya fabrika satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya fabrika satış mağazası Kumsmol AVM.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil. Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Ara beni.
1: Alo.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğine esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reformu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında, ABD'li forvet Foller'in Balo'nun gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmo Tuyu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Liang Kaishuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi 40 Pınar Yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Dikkat!
0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeğe bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Yeni bir araştırma, gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, ofis içinde kısa bir yürüyüş yapmanın veya ev işi gibi hafif aktivitelerin bile bu riski azaltabileceğini belirtiyor. Delta Airlines, 25 yolcu ve mürettebatın hastaneye kaldırılmasına neden olan şiddetli türbülans olayı nedeniyle mahkemeye verildi. Yaşanan hadiseyi 2,5 dakikalık dehşet olarak adlandıran kazazedeler, hava yolu şirketine dava açtı.

0: Avrupa ve genelindeki havayolu şirketleri ve havalimanları, Avrupa Birliği yeni biyometrik sınır kontrol sistemi giriş çıkış sisteminin uygulanmasında kritik bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yoğun yaz döneminde prosedürlerin tamamen askıya alınabilmesi için ülkelere daha fazla yetki verilmesini talep etti. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde, savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamene için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamaney, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze şeridinde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. ABD yönetiminin, İran'la yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İran'la üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. ABD yönetiminin, İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'ın bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquin Sorolla'ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde çalıntı ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin Job 31 başkanlığı kapsamında açıkladığı küresel elektrifikasyon oranının 2035'e kadar mevcut %21 seviyesinden %35'e çıkarılması hedefi Uluslararası Enerji ve İklim Kuruluşlarından güçlü destek görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı dördüncü dönem başvurularının başladığını duyurdu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletme ile sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Polatlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, 1700 baş reform erkek kuzunun 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna değinerek ihracatın yaklaşık %43'ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen, ticaret hacmindeki artışın sürdüğünü, ulaştırma, yatırım ve sanayi alanlarındaki yeni adımların ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da başlattığı hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinde işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 66 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde, gram altın 6.299 liradan, çeyrek altın ise 10.316 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 68 29 İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 221 47 37 Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 61 81 Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 22 33 Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 48 78
2: Nöbetçi Eczaneler.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayote tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş şunları söyledi.
2: Erciyes'teki yatak sayımızda 2000'i aşmış. İnşallah önümüzdeki yıllarda da dünyanın en güzel özelliklerinden biri Erciyes Dağı'nın kış turizmini açacak yatak sayısını harekete geçireceğiz. Hem Çin'den, hem Japonya'dan, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden Kayseri'yi artık Kapadokya'nın merkezi dünyaya açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turizmde en önemli iş rehberlik. Rehberlikle ilgili kanun tasarısı teklifi çalışılıyor. Rehberlik bir insana gittiği yeri sevdiren, orayı tanıtan ve zihinlere kazıyan önemli unsurlardır. İnşallah rehberlerimizin de en iyi şekilde eğitilmesi için, bizim değerlerimizi dünyaya tanıtabilmek için öylesine bir düzenleme yapıp eğitilerek sahaya çıkmalarına imkan tanıyacaktır diye düşünüyorum.
1: İkinci Kayseri Turizm Ödülleri töreninde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı şunları söyledi.
3: Kayseri Devlet Tiyatrosu 3 yıldır size hizmet veriyor. Bizi yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim.
1: Törende konuşan Kayotet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal şunları söyledi.
4: Kayseri Otelciler Derneği olarak düzenlediğimiz Kayseri Turizm Ödülleri'nin sadece bir dernek faaliyeti olarak görülmemesi ve kurumsal yapısının güçlenmesi adına bu yıl Turizm Ödülleri Komisyonu oluşturarak bu gecenin her detayına profesyonel bir yaklaşımla hazırlandı. Turizm Ödülleri Komisyonumuzla beraber toplamda 2 aylık bir süreçte 8 oturum gerçekleştirerek formatımızı genişlettik ve halk oylamasıyla beraber yılın enlerinde törenimize dahil ettik. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması.
1: Kayseri Protokolü Yeşilay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen önleyici çalışmalar, rehabilitasyon hizmetleri ve kurumlar arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 455 araç sürücüye cep telefonu, 207 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 190 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
8: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
9: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazası Kumsmol AVM.
8: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
9: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reformu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Dilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında, ABD'li forvet Foller'in Balon'un gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmotu'yu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Lian Kainshuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi 40 Pınar Yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor. ve yemek yapmak, aşçılık yapmanın çok zor olduğunu gördüm. Bir dönem bu meslekten soğudum. Bir daha asla bu işi yapmam dedim ama şu an bu işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum. İlk olarak evimde yaklaşık 350 kişiye yemek yaptım. Bunu paketledim, sevkiyat şoförlüğü yaptım, dağıttım. Sıfırdan başladım yani. Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusuyum. Yemek şirketi ve restoran işletmecisiyim. Yıllardır yemek yapmayı severek tamamen aşkla yapıyorum. 8 yaşında başladı bu yemek serüveni. Çocuk yaşlardayken bile anneme, yengelerime, büyüklerime özenerek değişik değişik yemekler yapmaya çalışıyordum. Kimse evde yokken, kimse uyanmadan önce bir deneyimler, bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve severek yapıyordum her zaman yemeğimi. İlk müşterim çocuklarım oldu. Ailem oldu ve çok beğenildiğini, yemeklerimin çok güzel olduğunu, el lezzetimin olduğunu insanlardan duyunca bu meslek dalında birazcık daha ilerlemek istedim. İşimi çok sevdiğim için, mesleğimi çok sevdiğim için, kendimi de çok sevdiğim için iş yerime kendi ismimi verdim. Necla Hanım, Necla Hanım'ın mutfağı. Necla Hanım'ın mutfağının serüveni buradan başlıyor. Annemin bir Türk filminde, Türk sinemasındaki bir bayanın adını söylemiş. Bana o ismi vermiş. Şöyle söyleyeyim size, Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir başarı hikayesi. Yani ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan, işte bir şeyler yapabilir miyim, başarabilir miyimin sonucu. Ne bir koca parası, ne bir baba parası, ne de işte atıyorum düğünümden gelen bir altınlarım vardı. Hiçbir şeyim yoktu. Ticaret hayatını tabii ki daha öncesinde yapmıştım. Bu 12 yılın öncesinde de bir çalışma hayatım var. Ama ticaret üzerine değildi. Bir fabrikada ilk olarak bulaşıkçılık ve aşçılık olarak başladı benim meslek hayatım. O fabrikada çoklu yemek yapmayı öğrendim. Bugünkü belgelerime sahip değildim. Bugünkü kadar bilgili, başarılı değildim. Amatörce de olsa çok güzel yemekler yaptım ve çok beğenildi. Sonra başka bir fabrikada çalıştım ve yemek yapmak, aşçılık yapmanın çok zor olduğunu gördüm. Bir dönem bu meslekten soğudum. Bir daha asla bu işi yapmam dedim. Ama şu an bu işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum. Her gün uyandığımda işimi nasıl geliştiririm, nasıl bir şeyler katabilirim, nasıl ileriye götürebilirim, bir insana daha nasıl bir iş kapısı olabilirimle uyandım. Herkes en tatlı uykusunda uyurken ben gece 2'de halde olabilirim, malzeme seçiyor olabilirim. Eğer aşçım rahatsızsa veya işi bıraktıysa ben o kazanın başındayımdır. Şoförümün başı ağrıdıysa veya işi bıraktıysa, farklı bir şey olduysa ben sevkiyat şoförüyüm. Gıda mühendisim yoksa ben gıda mühendisiyim. İşimle alakalı her kolda ben varım. İşime çok hakimim. Bugünkü başarımı da buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Girişimci olmak isteyen, bir iş meslek sahibi olmak isteyen kadınlara en büyük tavsiyem şudur. Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmesinler. Bir şeyleri daha çok geliştirmek için evlerinde başlayarak kendilerini sanki bir iş ortamıymış gibi alıştırıp sonrasında iş hayatına daha rahat adaptasyon sağlayabilirler. Ben bunu yaptım. İlk olarak evimde yaklaşık 350 kişiye yemek yaptım. Bunu paketledim. Sevkiyat şoförlüğü yaptım. Dağıttım. Sıfırdan başladım yani. Ben bugünün çok küçük bir rakamı sayılacak, 2 kişilik, 3 kişilik yemek yenilecek, hesap ödenilecek bir parayla bu işi kurdum. Benim en büyük destekçim devletim oldu. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 12 yıl önce girişimci kadınlara KOSGEB girişimiyle alakalı vermiş olduğu 50 bin liralık heybe ile ben ilk işletmemi, şarküterimi kurdum. Hem zeytinyağı satabiliyordum toptan olarak, hem de her şeyi menşeinden getirerek insanlara sağlıklı ürünler satıyordum ve bu bende bir tutku haline gelmişti. Bayilikler almaya başladım. O işimde de kendimi çok güzel geliştirdim ama pandemiden sonra tabii her şey değişti. İnsanlar alım güçleri daha azaldı. Daha farklı şeylere yöneldi. yöneldiler, marketlere daha çok yöneldiler ve ben cirolarım düştüğü için yanımda çalışan personelimin artık maaşını veremeyecek bir duruma geldiğim zaman benim için B planı Necla Hanım'ın mutfağıydı. Necla Hanım'ın mutfağını kurarken inanın çok zorlandım. Şarküteride yemek yapılması yasak, şikayetler oldu. Yemek satamazsın dediler ama ben asla pes etmedim. Bir dönem, yani bunu gülerek söylüyorum, yaklaşık 3,5-4 ay kadar evimde 350 kişiye kadar yemek çıkarttım. Düşünün ya, bir evin mutfağı ne kadar büyük olabilir? Bulaşığınızı orada yıkıyorsunuz, tabii yanımda personel var. Hazırlığınızı orada yapıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Kör ocaklarda, küçük tüplerde. Yani gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu yılmadan yapıyorsunuz. Sonrasında kendime bir sermaye oluşturdum. Elimin lezzetine güvendiğim için de insanlar her zaman destek verdi. Hiçbir zaman kimseyden ben şuna çok inanıyorum. Kimse hatır için çiğ tavuk yemez. Lezzetli bir yemek yaparsan arkadaş senden yerler. Ama lezzetini, kaliteni bozarsan o müşteriyi ben de kaybedebilirim, sen de kaybedebilirsin. Ben her zaman lezzet ve kaliteye çok önem verdim. Evimde yemek yaparak başladığım bu serüvende şu an 50 çalışanım, yaklaşık 3000 kişiye taşımalı yemek hizmeti ve yerinde üretim yapan bir firma haline, Kayseri'nin pembe incisi haline geldi. Yemeklerin birincisi haline geldim. Bunu benim personelimin hanımı, bu sloganı bana verdi. Çalışanlarım her zaman şunu söylüyor. Biz bu kadar kaliteli malzeme kullanan bir şirket daha görmedik. Meslektaşlarımız da eminim çok güzel malzemeler kullanıyor ama personellerimden bunu duymak her geçen gün kalitemi biraz daha arttırmak için beni daha çok teşvik ediyor. Daha güzel yapabilirim, daha güzel ilerleyebilirim. Bir insana daha ekmek kapısı olmam için ilham veriyor.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Yeni bir araştırma, gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, ofis içinde kısa bir yürüyüş yapmanın veya ev işi gibi hafif aktivitelerin bile bu riski azaltabileceğini belirtiyor. Delta Airlines, 25 yolcu ve mürettebatın hastaneye kaldırılmasına neden olan şiddetli türbülans olayı nedeniyle mahkemeye verildi. Yaşanan hadiseyi 2,5 dakikalık dehşet olarak adlandıran kazazedeler, hava yolu şirketine dava açtı. Avrupa ve genelindeki hava yolu şirketleri ve havalimanları, Avrupa Birliği yeni biyometrik sınır kontrol sistemi giriş çıkış sisteminin uygulanmasında kritik bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yoğun yaz döneminde prosedürlerin tamamen askıya alınabilmesi için ülkelere daha fazla yetki verilmesini talep etti. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde, savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamene için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamaney, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze şeridinde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. ABD yönetiminin, İran'la yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İran'la üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsi

0: seni kabul ettiler, dedi. ABD yönetiminin İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'ın bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquin Sorolla'ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde çalıntı ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir, dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil sisteminin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu, dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6.000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey, dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı, anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı, tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu

Yılmaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Koramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Hı hı. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, otogörüntü ve ses sistemleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün sorun ve taleplerini ilgili bakanlığa iletti. Yaklaşık 2 ay süren sürecin ardından beklenen düzenleme bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin en büyük otogörüntü ve ses sistemleri üreticilerini bünyesinde barındıran sektör temsilcilerinin dile getirdiği taleplerin karşılık bulduğunu belirten Çopuroğlu, TÜYAP heyetiyle birlikte sektörümüzün taleplerini ilgili makamlara ilettik. Süreci adım adım takip ettik ve bugün bunun somut sonucunu gördük dedi. Karitet tarafından düzenlenen 2. Kayseri Turizm Ödülleri, kent protokolü ve turizm dünyasını bir araya getirdi. Ödül töreninde yapılan açıklamalarda Kayseri'nin turizm potansiyeli ve gelecek hedefleri vurgulandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin turizmden aldığı payın her geçen gün arttığını vurguladı. Kayseri'nin bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Çiçek şunları söyledi.
3: Kayseri her geçen gün turizmdeki payını arttırıyor. Kayseri gerçekten bir turizm şehri olma yolunda hızlı emin adımlarla ilerliyor. Hem valilik, hem belediyelerimiz, hem STK'larımız, hem otellerimiz, hem turizm camiası gerçekten seferber olmuş durumda. Özellikle bu sene hem halk oylarıyla hem jüriyle muhteşem kurumsal bir şekilde bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Turizm ödülleri Kayseri'miz için çok kıymetli. Hem teşvik olsun, hem insanlarımız turizmle ilgili yapılan çalışmaları burada televizyonlarda görsün ve bir farkındalık oluştursun diye yapılan bu süreç ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Emeği geçen Kayotet başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Basın mensuplarına da özellikle turizmle ilgili verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
2: Törende Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise turizm ödüllerinin artık bir marka haline geldiğini vurguladı. İlki geçen yıl düzenlenen programın bu sene daha da dolu dolu geçtiğini belirten Tekeş, gelecek yıl çok daha dikkat çekici bir organizasyon hedeflediklerini söyleyerek şunları konuştu.
4: Çok heyecanlıyız bugün. Artık turizm ödülleri bir marka haline geldi. İnşallah önümüzdeki sene daha sağlam, daha böyle dikkat çekici bir program olacak. İlkini geçen yıl yapmıştık. İlki de dikkat çekmişti ama bu sene daha dolu dolu bir program hazırlandı. Kayseri Turizm Ödülleri Türkiye'ye mal olacak bir proje olma yolunda ilerliyor. Ben bu konuda organizasyonu yapan Kayotet'e ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum. Biz de öyle uluslararası olma noktasında ilerliyoruz. Bunu bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Kayseri'nin nasıl ki sanayide, ticarette ön plana geldiğini söylüyoruz. Turizmde de artık farklı bir noktaya geldik. Bu turizm ödülleri de bu noktada çok önemliydi. Ben daha iyi noktaya geleceğimizi ümit ediyorum ve o noktada ilerlediğimizde söylemek istiyorum.
2: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında bölge turizminin zenginliğine dikkat çekti. Hürmetçi Sazlığı, Orta Seki Ormanları ve Erciyes Hacılar Kapı gibi ilçeyi turizmde daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi.
5: Turizm Kayseri'mizin bütün ilçelerinde ayrı bir güzelliği. Merkezinden en uzak noktasına kadar, doğusundan batısına kadar elhamdülillah Cenab-ı Allah lütfetmiş bize güzellikler. Tabii biz de bu Hacılar ilçesi olarak da bir taraftan Hürmetçi Sazlığı, bir taraftan Orta Seki Ormanları, bir taraftan bizim ilçe merkezindeki hemen Serçeli Yaylası, hemen efendim yukarı mahalledeki rengarenk evlerimiz ve de tabii ki birbirinden kıymetli alanlarımızla birlikte bize turizmde Erciyes'in hemen Hacılar Kapı bağlantısının olması hasebiyle bu noktada biz de anlamlı bir ilçe olduğumuzu düşünüyoruz. Buraların daha rahat ifade edilmesi, daha ön plana çıkması için de 7 yıldır mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de destek veren kıymetli valimize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'nin her bir noktası, her bir ilçesi, her bir mahallesi birbirinden kıymetli. Turizmde var olan var olmaya devam edecek ve turizmi vatandaşımızdan yöneticilerimize kadar da hem gelir elde edilmesi, hem tanıtılması, hem de daha iyi noktalara taşınması da bizim de tabii ki öncelikli vazifemiz.
2: Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa da turizmin akademik ve stratejik boyutuna dikkat çekti. Kentin eğitim altyapısına ve girişimci ruhuna vurgu yapan Rektör Kara Mustafa, Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda turizmde kendinden sıkça söz ettireceğini belirterek şunları konuştu.
6: Kayseri şehri geleneksel olarak geçmişten bugüne sanayi ve ticaret şehri olmanın yanında aslında başta kış turizmi, tabiat turizmi, agroturizm, gastronomi turizmi, diğer kültürel unsurlarla beraber turizm çekiciliği açısından, turistik ürün açısından zengin bir şehir. Kayseri şehri sahip olduğu çekiciliklerle insan kaynağı yetiştirme potansiyeli açısından yine diğer taraftan girişimci ruhların, girişimciliğin kuvvetli olması. Dolayısıyla turizm açısından bu bileşenleri, eğitim altyapısını, insan kaynağı yetiştirebilme gücünü, sahip olduğu turistik çekicilikleri ve Kayseri'nin müteşebbislik ruhunu bir araya getirdiğimizde Kayseri son yıllarda turizmde de atak yapacak ve önümüzdeki yıllarda da kendinden ciddi söz ettirecek önemli bir şehir. Marifet iltifata tabidir. İşte Kayotet bunu çok güzel yerine getirmekte. Gerek yerel yöneticiler, gerek işletmeciler ve bu işe gönlünü koymuş, bu işin turizm faaliyetlerinin daha da ileriye gitmesi için çalışan kişilerin zikredilmesi, ödüllendirilmesi çok kıymetli. İkincisi olması ayrı bir kıymetli. Çünkü artık bunun her geçen gün oturduğunu, iyilere gittiğini gösteriyor.
2: Organizasyona ev sahipliği yapan Kayotet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, dernek olarak en büyük amaçlarının Kayseri turizmini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Kuruldukları günden bu yana adeta bir turizm ajansı gibi çalıştıklarını belirten Erdal şunları kaydetti.
7: Bu yıl daha kapsamlı bir ödül töreni olacak. Açıkçası gelenekselleşmesini ümit ederek diye biz yola çıkmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyor olmaktan dolayı gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz. Katılım çok fazla oldu. Bu yıl açıkçası ödül törenimize halk oylamasıyla beraber turizmin enlerini de dahil etmiş olduk. Yaklaşık 50.500 oy kullanıldı oylamamızda. Tabii biz bu kadar yoğun bir ilgi de beklemiyorduk. Serverlar birkaç gün kilitlendi. Tabii üstesinden geldik. 3 farklı değerlendirme kriteri var. Bir halk oylaması, bir jüri oylaması, bir ödül komisyonumuz var. Bunların farklı bir oylaması oldu. Ve bir de tabii ki derneğimizin, Kayseri Otelciler Derneği'nin oylaması. Bu 3 farklı değerlendirme neticesinde yılın enleri ödüllerine bu akşam kavuşacak. Oylamaya katılımın yoğun olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Buna ilave olarak protokolün de şu an bugün burada yoğun bir şekilde katılım sağlıyor olması ayrıca günün daha anlamlı olmasına vesile oldu. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması. Derneğimiz kurulduğu günden beri adeta şehrin bir tanıtım turizm ajansı gibi hareket ediyor.
2: Törende söz alan bir diğer isim ise Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Lütfi Bilgin'di. Erciyes ve Kapadokya'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Bilgin, özellikle Soğanlı bölgesini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çalıştıklarını söyledi ve şöyle konuştu.
8: Kapadokya Alan Başkanlığı olarak hani Kayseri'de Kapadokya'nın bir giriş kapısı. Dolayısıyla hani burada turizme katkı sunan tüm paydaşlara öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'nin de turizmin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum bu ödül töreninin. Kayseri ve Kapadokya'yı ayırmıyoruz aslında. Kapadokya, Erciyes'te bunun bir parçası. Dolayısıyla ikisini bütünleyen bir yapı burası. Dolayısıyla burayı da biz gelen turistlerin özellikle neredeyse yarısının Kayseri üzerinden gelmesi de Kapadokya'ya ayrı bir anlam katıyor. Ve bu anlamda da Kayseri ile alakalı çalışmalarımıza zaten hız verdik biz. Bununla ilgili de yoğun bir faaliyet içerisindeyiz aslında. Özellikle Kayseri'de Soğanlı bölgesinde faaliyet yürütüyoruz. Bunun da daha görünür, uluslararası arenada da daha görünür kılınması için çalışmalar yürütüyoruz şu anda.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde ulaşımı rahatlatacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini inceledi. Proje, kış turizmi ve bölgesel trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Köyceğiz Gençlik Spor, Kayseri'deki Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazandı. Birinci etap Anadolu Yıldızlar Ligi, Kız Voleybol Karması, Nevşehir'de yapacağı müsabakalara hazırlanıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
12: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
13: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
14: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
7: Ergün her nesil.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğine esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reformu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 turu maçında, ABD'li forvet Foller'in Balon'un gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmo Tuyu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Lian Kainshuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
8: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
12: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar ile karşınızda olacağız.

Babası Mustafa Erdal Adanalı, annesi Mukaddes Leyla Tarsuslu olduğundan kendini Çukurovalı olarak tanımlayan sanatçı, 5 Nisan 1970'te Adana'da doğdu. İlkokulu Adana İsmet İnönü, ortaokul ve lise eğitimini şimdilerde kapanmış olan Adana Yeni Kolej Lisesi'nde tamamladı. Müzikle ilk tanışması, Yeni Kolej 1. sınıfta okul orkestrasına girmesiyle başlayan Yaşar, ilk kez 24 Kasım 1985'te Öğretmenler Günü'nde sahne aldı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi ve okuduğu süre boyunca başta Modahan Bar olmak üzere çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.

12 Eylül 1996'da Divane isimli ilk klibini yayınlayan sanatçı, 26 Eylül 1996'da da albümünü çıkardı. Divane albümü, yakaladığı yüksek satış grafiğinden ötürü altın plakla ödüllendirildi. Bunun hemen ardından 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de aldı. 1998 yılının Ekim ayında Esirinim adlı ikinci albümünü çıkaran Yaşar, bu albümde makamsal öğeler içeren Kuşlar adlı hit şarkısıyla dinleyici kitlesini genişletti. 2001 Ekim ayında Masal adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2002 Temmuz ayında Masal Konserleri adı altında bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi.

Arkasında bıraktığı 3 albüm, sayısız ödül ve konserlerden aldığı güçle sadece yorumculuğunu ortaya koyduğu ve bir ara albüm olarak adlandırdığı Sevdiğim Şarkılar adlı albümünü 2003 yılının Ocak ayında çıkaran Yaşar, kendi şarkılarından oluşan bir albümle Mayıs 2005'te Hatırla adı albümüyle müziğe geri döndü. Yaklaşık 1,5 yıl sonra ise Aralık 2006 yılında Sevda Sinemalarda adlı albümünü çıkardı. En beğenilen şarkılarından oluşan ve tamamen dinleyicilerin oylarıyla belirlenen akustik Best Of albümü Demi'de 2008 yılının Kasım ayında dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sanatçının yeni şarkılardan oluşan Eski Yazlar albümü 2010 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümde Yaşar, önceki albümlerinde olduğu gibi Alper Arundar ve Ömer Bayramoğlu ile çalışırken düzenlemeler Sarp Özdemiroğlu'na emanet edildi. Devam eden yıllarda 3 sene boyunca çeşitli proje albümlerde ve saygı albümlerinde yer alan Yaşar'ın Cadde albümü 15 Kasım 2013'te müzik marketlerdeki yerini aldı. Yaşar ve Alper Arundar şarkılarından oluşan albüm dijitalde, Titinet ve iTunes gibi sitelerde ilk haftasında birinciliğe yükseldi ve çıkış şarkısı Anlatamıyorum, YouTube'da 3 haftada 500 bin

Sanatçının son albümü Şehir Yalnızlığı 2017 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımlandı. Çoğunlukla Murat Güneş bestelerinden oluşan albüm çok büyük bir başarı kazandı. Albümün 2020 yılında plak baskısı yapıldı ve Yaşar'ın ilk plağı böylece basılmış oldu. 2021 yılında 25. sanat yılında Divane ve Esirinim albümlerinin plak baskısı çıktı. Yaşar, kendi albümlerinin yanı sıra 40'ı aşkın albümde besteci, söz yazarı ya da yorumcu olarak yer aldı ve birkaç dizi ve filmde oyunculuk denemeleri yaptı.

2021 yılında yeniden Deniz Özçelik'te çalışarak iki single'la dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, 2022'de bu şarkıların akustik versiyonlarını yayınladı. En son 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlediğimiz İhanet Ettim parçasının akustik cover'ını dijital platformlarda sunmasının ardından Kasım ayının sonlarında Barbaros Büyük Akkan'la Var mı teklisini dijital platformlarda yayınladı. Yaşar'ın 11. albümü olan Deniz şarkılarında 11 şarkı ve 2 yeni versiyon bulunmaktadır.

0: 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Düşersin, yorulursun, beni koyup gitme. Ne

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir, dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu, dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Nöbetçi Eczaneler.
1: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi. 0352 231 68 29. İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi. 0352 221 47 37. Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi. 0352 336 61 81. Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi. 0352 247 22 33. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi. 0352 320 48 78.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, oto görüntü ve ses sistemleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün sorun ve taleplerini ilgili bakanlığa iletti. Yaklaşık 2 ay süren sürecin ardından beklenen düzenleme bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin en büyük oto görüntü ve ses sistemleri üreticilerini bünyesinde barındıran sektör temsilcilerinin dile getirdiği taleplerin karşılık bulduğunu belirten Çopuroğlu, TÜYAP heyetiyle birlikte sektörümüzün taleplerini ilgili makamlara ilettik. Süreci adım adım takip ettik ve bugün bunun somut sonucunu gördük, dedi. Karitet tarafından düzenlenen 2. Kayseri Turizm Ödülleri, kent protokolü ve turizm dünyasını bir araya getirdi. Ödül töreninde yapılan açıklamalarda Kayseri'nin turizm potansiyeli ve gelecek hedefleri vurgulandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin turizmden aldığı payın her geçen gün arttığını vurguladı. Kayseri'nin bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Çiçek şunları söyledi.
3: Kayseri her geçen gün turizmdeki payını arttırıyor. Kayseri gerçekten bir turizm şehri olma yolunda hızlı emin adımlarla gidiyor. Hem valilik, hem belediyelerimiz, hem STK'larımız, hem otellerimiz, hem turizm camiası gerçekten seferber olmuş durumda. Özellikle bu sene hem halk oylarıyla hem jüriyle muhteşem kurumsal bir şekilde bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Turizm ödülleri Kayseri'miz için çok kıymetli. Hem teşvik olsun, hem insanlarımız turizmle ilgili yapılan çalışmaları burada televizyonlarda görsün ve bir farkındalık oluştursun diye yapılan bu süreç, ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Emeği geçen Kayotet başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Basın mensuplarına da özellikle turizmle ilgili verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
1: Törende Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise turizm ödüllerinin artık bir marka haline geldiğini vurguladı. İlki geçen yıl düzenlenen programın bu sene daha da dolu dolu geçtiğini belirten Tekeş, gelecek yıl çok daha dikkat çekici bir organizasyon hedeflediklerini söyleyerek şunları konuştu.
4: Çok heyecanlıyız bugün. Artık turizm ödülleri bir marka haline geldi. İnşallah önümüzdeki sene daha sağlam, daha böyle dikkat çekici bir program olacak. İlkini geçen yıl yapmıştık. İlki de dikkat çekmişti ama bu sene daha dolu dolu bir program hazırlandı. Kayseri Turizm Ödülleri Türkiye'ye mal olacak bir proje olma yolunda ilerliyor. Ben bu konuda organizasyonu yapan Kayotet'e ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum. Biz de öyle uluslararası olma noktasında ilerliyoruz. Bunu bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Kayseri'nin nasıl ki sanayide, ticarette ön plana geldiğini söylüyoruz. Turizmde de artık farklı bir noktaya geldik. Bu turizm ödülleri de bu noktada çok önemliydi. Ben daha iyi noktaya geleceğimizi ümit ediyorum ve o noktada ilerlediğimizde söylemek istiyorum.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında bölge turizminin zenginliğine dikkat çekti. Hürmetçi Sazlığı, Orta Seki Ormanları ve Erciyes Hacılar Kapı gibi ilçeyi turizmde daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi.
5: Turizm Kayseri'mizin bütün ilçelerinde ayrı bir güzelliği. Merkezinden en uzak noktasına kadar, doğusundan batısına kadar elhamdülillah Cenab-ı Allah lütfetmiş bize güzellikler. Tabii biz de bu Hacılar ilçesi olarak da bir taraftan Hürmetçi Sazlığı, bir taraftan Orta Seki Ormanları, bir taraftan bizim ilçe merkezindeki hemen Serçeli Yaylası, hemen efendim yukarı mahalledeki rengarenk evlerimiz ve de tabii ki birbirinden kıymetli alanlarımızla birlikte bize turizmde Erciyes'in hemen Hacılar Kapı bağlantısının olması hasebiyle bu noktada biz de anlamlı bir ilçe olduğumuzu düşünüyoruz. Buraların daha rahat ifade edilmesi, daha ön plana çıkması için de 7 yıldır mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de destek veren kıymetli valimize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'nin her bir noktası, her bir ilçesi, her bir mahallesi birbirinden kıymetli. Turizmde var olan var olmaya devam edecek ve turizmi vatandaşımızdan yöneticilerimize kadar da hem gelir elde edilmesi, hem tanıtılması, hem de daha iyi noktalara taşınması da bizim de tabii ki öncelikli vazifemiz.
1: Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa da turizmin akademik ve stratejik boyutuna dikkat çekti. Kentin eğitim altyapısına ve girişimci ruhuna vurgu yapan Rektör Kara Mustafa, Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda turizmde kendinden sıkça söz ettireceğini belirterek şunları konuştu.
6: Kayseri şehri geleneksel olarak geçmişten bugüne sanayi ve ticaret şehri olmanın yanında aslında başta kış turizmi, tabiat turizmi, agroturizm, gastronomi turizmi, diğer kültürel unsurlarla beraber turizm çekiciliği açısından, turistik ürün açısından zengin bir şehir. Kayseri şehri sahip olduğu çekiciliklerle insan kaynağı yetiştirme potansiyeli açısından, yine diğer taraftan girişimci ruhların, girişimciliğin kuvvetli olması. Dolayısıyla turizm açısından bu bileşenleri, eğitim altyapısını, insan kaynağı yetiştirebilme gücünü, sahip olduğu turistik çekicilikleri ve Kayseri'nin müteşebbislik ruhunu bir araya getirdiğimizde Kayseri son yıllarda turizmde de atak yapacak ve önümüzdeki yıllarda da kendinden ciddi söz ettirecek önemli bir şehir. Marifet iltifata tabidir. İşte Kayotet bunu çok güzel yerine getirmekte. Gerek yerel yöneticiler, gerek işletmeciler ve bu işe gönlünü koymuş, bu işin turizm faaliyetlerinin daha da ileriye gitmesi için çalışan kişilerin zikredilmesi, ödüllendirilmesi çok kıymetli. İkincisi olması ayrı bir kıymetli. Çünkü artık bunun her geçen gün oturduğunu, iyilere gittiğini gösteriyor.
1: Organizasyona ev sahipliği yapan Kayotet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, dernek olarak en büyük amaçlarının Kayseri turizmini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Kuruldukları günden bu yana adeta bir turizm ajansı gibi çalıştıklarını belirten Erdal şunları kaydetti.
7: Bu yıl daha kapsamlı bir ödül töreni olacak. Açıkçası gelenekselleşmesini ümit ederek diye biz yola çıkmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyor olmaktan dolayı gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz. Katılım çok fazla oldu. Bu yıl açıkçası ödül törenimize halk oylamasıyla beraber turizmin enlerini de dahil etmiş olduk. Yaklaşık 50.500 oy kullanıldı oylamamızda. Tabii biz bu kadar yoğun bir ilgi de beklemiyorduk. Serverlar birkaç gün kilitlendi. Tabii üstesinden geldik. 3 farklı değerlendirme kriteri var. Bir halk oylaması, bir jüri oylaması, bir ödül komisyonumuz var. Bunların farklı bir oylaması oldu. Ve bir de tabii ki derneğimizin, Kayseri Otelciler Derneği'nin oylaması. Bu 3 farklı değerlendirme neticesinde yılın enleri ödüllerine bu akşam kavuşacak. Oylamaya katılımın yoğun olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Buna ilave olarak protokolün de şu an bugün burada yoğun bir şekilde katılım sağlıyor olması ayrıca günün daha anlamlı olmasına vesile oldu. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması. Derneğimiz kurulduğu günden beri adeta şehrin bir tanıtım turizm ajansı gibi hareket ediyor.
1: Törende söz alan bir diğer isim ise Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Lütfi Bilgin'di. Erciyes ve Kapadokya'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Bilgin, özellikle Soğanlı bölgesini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çalıştıklarını söyledi ve şöyle konuştu.
8: Kapadokya Alan Başkanlığı olarak hani Kayseri'de Kapadokya'nın bir giriş kapısı. Dolayısıyla hani burada turizme katkı sunan tüm paydaşlara öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'nin de turizmin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum bu ödül töreninin. Kayseri ve Kapadokya'yı ayırmıyoruz aslında. Kapadokya, Erciyes de bunun bir parçası. Dolayısıyla ikisini bütünleyen bir yapı burası. Dolayısıyla burayı da biz gelen turistlerin özellikle yarısının, neredeyse yarısının Kayseri üzerinden gelmesi de Kapadokya'ya ayrı bir anlam katıyor. Ve bu anlamda da hani Kayseri ile alakalı çalışmalarımıza zaten hız verdik biz. Bununla ilgili de hani yoğun bir faaliyet içerisindeyiz aslında. Özellikle Kayseri'de Soğanlı bölgesinde faaliyet yürütüyoruz. Bunun da daha görünür, uluslararası arenada da daha görünür kılınması için çalışmalar yürütüyoruz şu anda.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde ulaşımı rahatlatacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini inceledi. Proje, kış turizmi ve bölgesel trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Köyceğiz Gençlik Spor, Kayseri'deki Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazandı. Birinci etap Anadolu Yıldızlar Ligi, Kız Voleybol Karması, Nevşehir'de yapacağı müsabakalara hazırlanıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
12: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
13: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
14: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
15: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
13: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
16: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
17: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
18: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Klug, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reformlu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında, ABD'li forvet Foller'in Balo'nun gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmo Tuyu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü teknik direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Liang Kaishuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum.

0: Delta Airlines, 25 yolcu ve mürettebatın hastaneye kaldırılmasına neden olan şiddetli türbülans olayı nedeniyle mahkemeye verildi. Yaşanan hadiseyi 2,5 dakikalık dehşet olarak adlandıran kazazedeler, hava yolu şirketine dava açtı. Avrupa ve genelindeki havayolu şirketleri ve havalimanları, Avrupa Birliği yeni biyometrik sınır kontrol sistemi giriş çıkış sisteminin uygulanmasında kritik bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yoğun yaz döneminde prosedürlerin tamamen askıya alınabilmesi için ülkelere daha fazla yetki verilmesini talep etti. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde, savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamenei, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze şeridinde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. ABD yönetiminin, İran'la yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İran'la üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. ABD yönetiminin, İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'ın bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquin Sorolla'ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde çalıntı ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir, dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu, dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6.000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey, dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı, anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı, tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezleri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu

UNESCO Koromaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koromaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Yılmaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik ünvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Erkan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
2: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-231-6829. İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352-221-4737. Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352-336-6181. Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352-247-2233. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-320-48-78.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, oto görüntü ve ses sistemleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün sorun ve taleplerini ilgili bakanlığa iletti. Yaklaşık 2 ay süren sürecin ardından beklenen düzenleme bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin en büyük oto görüntü ve ses sistemleri üreticilerini bünyesinde barındıran sektör temsilcilerinin dile getirdiği taleplerin karşılık bulduğunu belirten Çopuroğlu, TÜYAP heyetiyle birlikte sektörümüzün taleplerini ilgili makamlara ilettik. Süreci adım adım takip ettik ve bugün bunun somut sonucunu gördük dedi. Karitet tarafından düzenlenen 2. Kayseri Turizm Ödülleri, kent protokolü ve turizm dünyasını bir araya getirdi. Ödül töreninde yapılan açıklamalarda Kayseri'nin turizm potansiyeli ve gelecek hedefleri vurgulandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin turizmden aldığı payın her geçen gün arttığını vurguladı. Kayseri'nin bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Çiçek şunları söyledi.
3: Kayseri her geçen gün turizmdeki payını arttırıyor. Kayseri gerçekten bir turizm şehri olma yolunda hızlı emin adımlarla ilerliyor. Hem valilik, hem belediyelerimiz, hem STK'larımız, hem otellerimiz, hem turizm camiası gerçekten seferber olmuş durumda. Özellikle bu sene hem halk oylarıyla hem jüriyle muhteşem kurumsal bir şekilde bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Turizm ödülleri Kayseri'miz için çok kıymetli. Hem teşvik olsun, hem insanlarımız turizmle ilgili yapılan çalışmaları burada televizyonlarda görsün ve bir farkındalık oluştursun diye yapılan bu süreç ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Emeği geçen Kayotet başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Basın mensuplarına da özellikle turizmle ilgili verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
2: Törende Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise turizm ödüllerinin artık bir marka haline geldiğini vurguladı. İlki geçen yıl düzenlenen programın bu sene daha da dolu dolu geçtiğini belirten Tekeş, gelecek yıl çok daha dikkat çekici bir organizasyon hedeflediklerini söyleyerek şunları konuştu.
4: Çok heyecanlıyız bugün. Artık turizm ödülleri bir marka haline geldi. İnşallah önümüzdeki sene daha sağlam, daha böyle dikkat çekici bir program olacak. İlkini geçen yıl yapmıştık. İlki de dikkat çekmişti ama bu sene daha dolu dolu bir program hazırlandı. Kayseri Turizm Ödülleri Türkiye'ye mal olacak bir proje olma yolunda ilerliyor. Ben bu konuda organizasyonu yapan Kayotet'e ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum. Biz de öyle uluslararası olma noktasında ilerliyoruz. Bunu bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Kayseri'nin nasıl ki sanayide, ticarette ön plana geldiğini söylüyoruz. Turizmde de artık farklı bir noktaya geldik. Bu turizm ödülleri de bu noktada çok önemliydi. Ben daha iyi noktaya geleceğimizi ümit ediyorum ve o noktada ilerlediğimizde söylemek istiyorum.
2: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında bölge turizminin zenginliğine dikkat çekti. Hürmetçi Sazlığı, Orta Seki Ormanları ve Erciyes Hacılar Kapı gibi ilçeyi turizmde daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi.
5: Turizm Kayseri'mizin bütün ilçelerinde ayrı bir güzelliği. Merkezinden en uzak noktasına kadar, doğusundan batısına kadar elhamdülillah Cenab-ı Allah lütfetmiş bize güzellikler. Tabii biz de bu Hacılar ilçesi olarak da bir taraftan Hürmetçi Sazlığı ormanlarımız, bir taraftan Orta Sek ormanları, bir taraftan bizim ilçe merkezindeki hemen Serçeli Yaylası, hemen efendim yukarı mahalledeki rengarenk evlerimiz ve de tabii ki birbirinden kıymetli alanlarımızla birlikte bize turizmde Erciyes'in hemen Hacerkapı bağlantısının olması hasebiyle bu noktada biz de anlamlı bir ilçe olduğumuzu düşünüyoruz. Buraların daha rahat ifade edilmesi, daha ön plana çıkması için de 7 yıldır mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de destek veren kıymetli valimize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'nin her bir noktası, her bir ilçesi, her bir mahallesi birbirinden kıymetli. Turizmde var olan, var olmaya devam edecek ve turizmi vatandaşımızdan yöneticilerimize kadar da hem gelir elde edilmesi, hem tanıtılması, hem de daha iyi noktalara taşınması da bizim de tabii ki öncelikli vazifemiz.
2: Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa da turizmin akademik ve stratejik boyutuna dikkat çekti. Kentin eğitim altyapısına ve girişimci ruhuna vurgu yapan Rektör Kara Mustafa, Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda turizmde kendinden sıkça söz ettireceğini belirterek şunları konuştu.
6: Kayseri şehri geleneksel olarak geçmişten bugüne sanayi ve ticaret şehri olmanın yanında aslında başta kış turizmi, tabiat turizmi, agroturizm, gastronomi turizmi, diğer kültürel unsurlarla beraber turizm çekiciliği açısından, turistik ürün açısından zengin bir şehir. Kayseri şehri sahip olduğu çekiciliklerle insan kaynağı yetiştirme potansiyeli açısından, yine diğer taraftan girişimci ruhların, girişimciliğin kuvvetli olması. Dolayısıyla turizm açısından bu bileşenleri, eğitim altyapısını, insan kaynağı yetiştirebilme gücünü, sahip olduğu turistik çekicilikleri ve Kayseri'nin müteşebbislik ruhunu bir araya getirdiğimizde Kayseri son yıllarda turizmde de atak yapacak ve önümüzdeki yıllarda da kendinden ciddi söz ettirecek önemli bir şehir. Marifet iltifata tabidir. İşte Kayotet bunu çok güzel yerine getirmekte. Gerek yerel yöneticiler, gerek işletmeciler ve bu işe gönlünü koymuş, bu işin turizm faaliyetlerinin daha da ileriye gitmesi için çalışan kişilerin zikredilmesi, ödüllendirilmesi çok kıymetli. İkincisi olması ayrı bir kıymetli. Çünkü artık bunun her geçen gün oturduğunu, iyilere gittiğini gösteriyor.
2: Organizasyona ev sahipliği yapan Kayotet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, dernek olarak en büyük amaçlarının Kayseri turizmini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Kuruldukları günden bu yana adeta bir turizm ajansı gibi çalıştıklarını belirten Erdal şunları kaydetti.
7: Bu yıl daha kapsamlı bir ödül töreni olacak. Açıkçası gelenekselleşmesini ümit ederek diye biz yola çıkmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyor olmaktan dolayı gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz. Katılım çok fazla oldu. Bu yıl açıkçası ödül törenimize halk oylamasıyla beraber turizmin enlerini de dahil etmiş olduk. Yaklaşık 50.500 oy kullanıldı oylamamızda. Tabii biz bu kadar yoğun bir ilgi de beklemiyorduk. Serverlar birkaç gün kilitlendi. Tabii üstesinden geldik. 3 farklı değerlendirme kriteri var. Bir halk oylaması, bir jüri oylaması, bir ödül komisyonumuz var. Bunların farklı bir oylaması oldu. Ve bir de tabii ki derneğimizin, Kayseri Oteller Derneği'nin oylaması. Bu 3 farklı değerlendirme neticesinde yılın enleri ödüllerine bu akşam kavuşacak. Oylamaya katılımın yoğun olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Buna ilave olarak protokolün de şu an bugün burada yoğun bir şekilde katılım sağlıyor olması ayrıca günün daha anlamlı olmasına vesile oldu. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması. Derneğimiz kurulduğu günden beri adeta şehrin bir tanıtım turizm ajansı gibi hareket ediyor.
2: Törende söz alan bir diğer isim ise Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Lütfi Bilgin'di. Erciyes ve Kapadokya'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Bilgin, özellikle Soğanlı bölgesini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çalıştıklarını söyledi ve şöyle konuştu.
8: Kapadokya Alan Başkanlığı olarak hani Kayseri'de Kapadokya'nın bir giriş kapısı. Dolayısıyla hani burada turizme katkı sunan tüm paydaşlara öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'nin de turizmin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum bu ödül töreninin. Kayseri ve Kapadokya'yı ayırmıyoruz aslında. Kapadokya, Erciyes de bunun bir parçası. Dolayısıyla ikisini bütünleyen bir yapı burası. Dolayısıyla burayı da biz gelen turistlerin özellikle neredeyse yarısının Kayseri üzerinden gelmesi de Kapadokya'ya ayrı bir anlam katıyor. Ve bu anlamda da hani Kayseri ile alakalı çalışmalarımıza zaten hız verdik biz. Bununla ilgili de yoğun bir faaliyet içerisindeyiz aslında. Özellikle Kayseri'de Soğanlı bölgesinde faaliyet yürütüyoruz. Bunun da daha görünür, uluslararası arenada da daha görünür kılınması için çalışmalar yürütüyoruz şu anda.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde ulaşımı rahatlatacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini inceledi. Proje, kış turizmi ve bölgesel trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Köyceğiz Gençlik Spor, Kayseri'deki Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazandı. Birinci etap Anadolu Yıldızlar Ligi, Kız Voleybol Karması, Nevşehir'de yapacağı müsabakalara hazırlanıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
10: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
12: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
1: Ergün, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergün, her nesil.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliği muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğine esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluck, depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikte tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reformlu erkek kuzunun 9 parti haliyle açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeliyle gençlik çalışan alımı yapacağını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında ABD'li forvet Foller'in Balo'nun gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmotu'yu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü teknik direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Liang Kainshuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi 40 Pınar Yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
7: Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeğe bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Yeni bir araştırma, gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, ofis içinde kısa bir yürüyüş yapmanın veya ev işi gibi hafif aktivitelerin

0: yetki verilmesini talep etti. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde, savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamene için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamaney, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze şeridinde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. ABD yönetiminin, İran'la yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İran'la üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. ABD yönetiminin, İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington'ın bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquin Sorolla'ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde çalıntı ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir, dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu, dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 68 29 İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 221 47 37 Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 61 81 Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 22 33 Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 40 8.78
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, oto görüntü ve ses sistemleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün sorun ve taleplerini ilgili bakanlığa iletti. Yaklaşık 2 ay süren sürecin ardından beklenen düzenleme bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin en büyük oto görüntü ve ses sistemleri üreticilerini bünyesinde barındıran sektör temsilcilerinin dile getirdiği taleplerin karşılık bulduğunu belirten Çopuroğlu, TÜYAP heyetiyle birlikte sektörümüzün taleplerini ilgili makamlara ilettik. Süreci adım adım takip ettik ve bugün bunun somut sonucunu gördük dedi. Karitet tarafından düzenlenen 2. Kayseri Turizm Ödülleri, kent protokolü ve turizm dünyasını bir araya getirdi. Ödül töreninde yapılan açıklamalarda Kayseri'nin turizm potansiyeli ve gelecek hedefleri vurgulandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin turizmden aldığı payın her geçen gün arttığını vurguladı. Kayseri'nin bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Çiçek şunları söyledi.
2: Kayseri her geçen gün turizmdeki payını arttırıyor. Kayseri gerçekten bir turizm şehri olma yolunda hızlı emin adımlarla ilerliyor. Hem valilik, hem belediyelerimiz, hem STK'larımız, hem otellerimiz, hem turizm camiası gerçekten seferber olmuş durumda. Özellikle bu sene hem halk oylarıyla hem jüriyle muhteşem kurumsal bir şekilde bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Turizm ödülleri Kayseri'miz için çok kıymetli. Hem teşvik olsun, hem insanlarımız turizmle ilgili yapılan çalışmaları burada televizyonlarda görsün ve bir farkındalık oluştursun diye yapılan bu süreç ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Emeği geçen Kayotet başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Basın mensuplarına da özellikle turizmle ilgili verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
1: Törende Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise turizm ödüllerinin artık bir marka haline geldiğini vurguladı. İlki geçen yıl düzenlenen programın bu sene daha da dolu dolu geçtiğini belirten Tekeş, gelecek yıl çok daha dikkat çekici bir organizasyon hedeflediklerini söyleyerek şunları konuştu.
3: Çok heyecanlıyız bugün. Artık turizm ödülleri bir marka haline geldi. İnşallah önümüzdeki sene daha sağlam, daha böyle dikkat çekici bir program olacak. İlkini geçen yıl yapmıştık. İlki de dikkat çekmişti ama bu sene daha dolu dolu bir program hazırlandı. Kayseri Turizm Ödülleri Türkiye'ye mal olacak bir proje olma yolunda ilerliyor. Ben bu konuda organizasyonu yapan Kayotet'e ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum. Biz de öyle uluslararası olma noktasında ilerliyoruz. Bunu bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Kayseri'nin nasıl ki sanayide, ticarette ön plana geldiğini söylüyoruz. Turizmde de artık farklı bir noktaya geldik. Bu turizm ödülleri de bu noktada çok önemliydi. Ben daha iyi noktaya geleceğimizi ümit ediyorum ve o noktada ilerlediğimizde söylemek istiyorum.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında bölge turizminin zenginliğine dikkat çekti. Hürmetçi Sazlığı, Orta Seki Ormanları ve Erciyes Hacılar Kapı gibi ilçeyi turizmde daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi.
4: Turizm Kayseri'mizin bütün ilçelerinde ayrı bir güzelliği. Merkezinden en uzak noktasına kadar, doğusundan batısına kadar elhamdülillah Cenab-ı Allah lütfetmiş bize güzellikler. Tabii biz de bu Hacılar ilçesi olarak da bir taraftan Hürmetçi Sazlığı, bir taraftan Orta Seki Ormanları, bir taraftan bizim ilçe merkezindeki hemen Serçeli Yaylası, hemen efendim yukarı mahalledeki rengarenk evlerimiz ve de tabii ki birbirinden kıymetli alanlarımızla birlikte bize turizmde Erciyes'in hemen Hacılar Kapı bağlantısının olması hasebiyle bu noktada biz de anlamlı bir ilçe olduğumuzu düşünüyoruz. Buraların daha rahat ifade edilmesi, daha ön plana çıkması için de 7 yıldır mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de destek veren kıymetli valimize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'nin her bir noktası, her bir ilçesi, her bir mahallesi birbirinden kıymetli. Turizmde var olan var olmaya devam edecek ve turizmi vatandaşımızdan yöneticilerimize kadar da hem gelir elde edilmesi, hem tanıtılması, hem de daha iyi noktalara taşınması da bizim de tabii ki öncelikli vazifemiz.
1: Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa da turizmin akademik ve stratejik boyutuna dikkat çekti. Kentin eğitim altyapısına ve girişimci ruhuna vurgu yapan Rektör Kara Mustafa, Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda turizmde kendinden sıkça söz ettireceğini belirterek şunları konuştu.
5: Kayseri şehri geleneksel olarak geçmişten bugüne sanayi ve ticaret şehri olmanın yanında aslında başta kış turizmi, tabiat turizmi, agroturizm, gastronomi, gastronomi turizmi, diğer kültürel unsurlarla beraber turizm çekiciliği açısından, turistik ürün açısından zengin bir şehir. Kayseri şehri sahip olduğu çekiciliklerle insan kaynağı yetiştirme potansiyeli açısından, yine diğer taraftan girişimci ruhların, girişimciliğin kuvvetli olması. Dolayısıyla turizm açısından bu bileşenleri, eğitim altyapısını, insan kaynağı yetiştirebilme gücünü, sahip olduğu turistik çekicilikleri ve Kayseri'nin müteşebbislik ruhunu bir araya getirdiğimizde Kayseri son yıllarda turizmde de atak yapacak ve önümüzdeki yıllarda da kendinden ciddi söz ettirecek önemli bir şehir. Marifet iltifata tabidir. İşte Kayotet bunu çok güzel yerine getirmekte. Gerek yerel yöneticiler, gerek işletmeciler ve bu işe gönlünü koymuş, bu işin turizm faaliyetlerinin daha da ileriye gitmesi için çalışan kişilerin zikredilmesi, ödüllendirilmesi çok kıymetli. İkincisi olması ayrı bir kıymetli. Çünkü artık bunun her geçen gün oturduğunu, iyilere gittiğini gösteriyor.
1: Organizasyona ev sahipliği yapan Kayotet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, dernek olarak en büyük amaçlarının Kayseri turizmini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Kuruldukları günden bu yana adeta bir turizm ajansı gibi çalıştıklarını belirten Erdal şunları kaydetti.
6: Bu yıl daha kapsamlı bir ödül töreni olacak. Açıkçası gelenekselleşmesini ümit ederek diye biz yola çıkmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyor olmaktan dolayı gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz. Katılım çok fazla oldu. Bu yıl açıkçası ödül törenimize halk oylamasıyla beraber turizmin enlerini de dahil etmiş olduk. Yaklaşık 50.500 oy kullanıldı oylamamızda. Tabii biz bu kadar yoğun bir ilgi de beklemiyorduk. Serverlar birkaç gün kilitlendi. Tabii üstesinden geldik. 3 farklı değerlendirme kriteri var. Bir halk oylaması, bir jüri oylaması, bir ödül komisyonumuz var. Bunların farklı bir oylaması oldu. Ve bir de tabii ki derneğimizin, Kayseri Otelciler Derneği'nin oylaması. Bu 3 farklı değerlendirme neticesinde yılın enleri ödüllerine bu akşam kavuşacak. Oylamaya katılımın yoğun olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Buna ilave olarak protokolün de şu an bugün burada yoğun bir şekilde katılım sağlıyor olması ayrıca günün daha anlamlı olmasına vesile oldu. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması. Derneğimiz kurulduğu günden beri adeta şehrin bir tanıtım turizm ajansı gibi hareket ediyor.
1: Törende söz alan bir diğer isim ise Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Lütfi Bilgin'di. Erciyes ve Kapadokya'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Bilgin, özellikle Soğanlı bölgesini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çalıştıklarını söyledi ve şöyle konuştu.
7: Kapadokya Alan Başkanlığı olarak hani Kayseri'de Kapadokya'nın bir giriş kapısı. Dolayısıyla hani burada turizme katkı sunan tüm paydaşlara öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'nin de turizmin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum bu ödül töreninin. Kayseri ve Kapadokya'yı ayırmıyoruz aslında. Kapadokya, Erciyes'te bunun bir parçası. Dolayısıyla ikisini bütünleyen bir yapı burası. Dolayısıyla burayı da biz gelen turistlerin özellikle neredeyse yarısının Kayseri üzerinden gelmesi de Kapadokya'ya ayrı bir anlam katıyor. Ve bu anlamda da Kayseri ile alakalı çalışmalarımıza zaten hız verdik biz. Bununla ilgili de yoğun bir faaliyet içerisindeyiz aslında. Özellikle Kayseri'de Soğanlı bölgesinde faaliyet yürütüyoruz. Bunun da daha görünür, uluslararası arenada da daha görünür kılınması için çalışmalar yürütüyoruz şu anda.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde ulaşımı rahatlatacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini inceledi. Proje, kış turizmi ve bölgesel trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Köyceğiz Gençlik Spor, Kayseri'deki Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazandı. Birinci etap Anadolu Yıldızlar Ligi, Kız Voleybol Karması, Nevşehir'de yapacağı müsabakalara hazırlanıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
9: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
10: Ergül her nesile.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
8: Ergün her nesil.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
10: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa, o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
9: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çocukların yaşama hakkının elinden alındığı Gazze şeridinde İsrail'in soykırımına maruz kalan minik bedenler bin gündür hayatta kalma mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridinde Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden bin gün geçerken bu süreçte soykırımı belgeleyen ve bölgede yaşanan acılara tanıklık ederek dünyaya duyuran 265 gazeteci hayatını kaybetti. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İşgalci İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin doğusunda su dolduran çocukları hedef alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Rusya, akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğunu bildirdi. Fransız hükümeti, Haziran'da ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'i aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını ve ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek ABD'nin ilişkilerinin karşılıklı olmadığı, bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.

0: Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşama eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir, dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu, dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı ve Sarız 30, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 31, Sarıoğlan 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Sivas 31, Nevşehir ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaşı ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6.000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Teksas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu

Boğaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Yılmaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslı Gildir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
2: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-231-6829. İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352-221-4737. Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352-336-6181. Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352-247-2233. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-320-48-78.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
5: Teşekkür ederim.
4: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
5: Hayırlı olsun.
3: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
6: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
3: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
7: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
8: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
3: Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
9: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
10: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül her nesil.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
1: Efendim merhabalar, herkese musmutlu akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamı Fatma Sadıç'la Hayatımız Eğitim programına yeniden hoş geldiniz. 91.8 frekansında, Radyo Radar'da ve Kayseri Radar ekranlarında yeniden birlikteyiz. Malum geçtiğimiz programlarda YKS ile ilgili ve LGS ile ilgili işin hem psikolojik yönünü hem akademik yönünü ele aldık. Sınav geldi geliyor derken sınav geçti bile. Şu an sessiz bir bekleyiş içerisindeyiz. Sınav sonuçları açıklanacak. Heyecanlı annelerden biri olarak ben de bekliyorum bunu. Sonrasında başlayacak bir tercih süreci. Tercih sürecinde yine burada sizleri inşallah konusunda uzman kişilerle bir araya getireceğiz ve oraları da detaylıca konuşacağız. Ancak dedim ki malum artık yaz ayları geldi. İnsanlar biraz rahatladı. Çocuklar okullarını bitirdi. Hem biz büyüklere yönelik, velilere yönelik hem de çocuklara yönelik biraz da işin sosyal yönünden bahsedelim ve Pilates eğitiminden bahsedelim istedik. Araştırmalarımız sonucunda da bu konuda oldukça yetkin, alanında iddialı, pek çok deneyime sahip Sayın Tuğba hocamı bulduk. O da davetimizi kırmadı ve bugün bizi Pilates'le donatacak. Pilates'in ne olduğu ile ilgili kafamızda ne varsa hepsini ona soracağız. Siz de bu süreçte sorularınız olursa yazabilirsiniz. Reji bize iletir, biz de konuğumuza sorarız ve güzel, anlamlı bir program olur diye düşünüyorum inşallah. Müsaadenizle ben bugün konuğuma dönüp bir ona hoş geldin demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Pelit Stüdyosu'nun sahibi, Pilates eğitmeni Sayın Tuğba Pelit Soykuvvet. Bir aradayız. Biraz önce de hoş anılardan bahsettik. Yayın esnasında birlikte bahsederiz. Kendisi pek çok alanda eğitim veren bir insan. Tabii bunları kendi dilinden ve kendi ağzından dinleyin istiyorum. Hoş geldiniz Tuğba Hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk Fatma Hanım. Öncelikle bana burada yer verdiğiniz için, programınıza dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Tuğba Pelit Soykuvvet. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük mezunuyum. Kayak uzmanıyım aslında, kayak eğitmeniyim. Bu alanda da kendimi çok geliştirdim. Daha sonra bir alana yönelmem gerektiğini düşündüm ve bu da Pilates oldu. Pilates üzerinde yeterli eğitimleri aldıktan sonra kendimi de hazır hissettim ve kendi stüdyomu açtım. Şu anda Pelit Pilates Stüdyo'yu işletiyorum. Aynı zamanda eğitmenliğini yapıyorum. Onun haricinde benim şu an söyleyeceğim pek bir şey yok.
1: Ben program öncesi Tuğba Hanım'la tanışmaya stüdyosuna gittim. Pırıl pırıl mis gibi içime çok sindi. Allah bol bol kazançlar sağlasın inşallah diyerekten temenniyle başlamak istiyorum programa. Şimdi ben aslında kışın da bir kayak eğitimiyle ilgili program yapmak istemiştim ama yoğun sınav süreçlerinden dolayı, yoğun gündemlerden dolayı bir türlü kayak programına zaman yetmemişti. O zaman şöyle yaparız. Kayak sezonu açıldığında hocam bir kez daha bir araya geliriz. Bu sefer de kayağı konuşuruz madem. Kayak yaparken gelinlik giymiş bir insan olarak da sizin yine tecrübelerinizden faydalanmak isteriz inşallah.
2: Teşekkür ederim.
1: Aslında Pilates'e gireceğim ama tabii sizin şu söyleminizden sonra aklımda şu oluştu. Neden Pilates'i kendinize yakın buldunuz? Pilates'i kayaktan ya da diğer eğitim verdiğiniz alanlardan farklı kılan şey neydi ki bu alanda yetkin, etkin ve eğitimci olmak istediniz?
2: Çünkü Pilates kasları çok güzel güçlendiriyor, esnekliği artırıyor. Kendimizi daha zinde hissediyoruz. Egzersiz yaparken yani oradan alıp kendimi başka bir yere götürüyormuş gibi hissediyorum ve yaptığım işte de kayak da olsun ya da fitness da olsun beni güçlendirdiğini hissediyorum. Ve bunun da metotlarını öğrenmek için çok çaba gösterdim, yıllarımı verdim. Bunun üzerinde de işte eğitimleri alıp dediğim gibi eğitmenliğini aldım. Herkese bir katkıda bulunabilir miyim? Bunun üzerinde çalışabilir miyim? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım da iyi bir şeyler yapıyorumdur.
1: Harika işler çıkarıyorsunuz hocam. Peki yavaş yavaş konumuza ısınalım diyorum. Çünkü pilates kelimesi herkesin dilinde. Pilates'e gittim, pilates'e gideceğim, pilates yapmalı mıyım gibi gibi pek çok soruları soran insanlar var. Ama pilates'in ne olduğunu bilen kesim çok fazla değil. Yani neye gittiğini, neyi arzuladığını, neden arzuladığını bilinçli bir şekilde bilen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Ki dün yine ben hocamı ziyaret ettim ve ilk onu sordum. Pilates kelimesi ne demek? Hani benim kafamda acaba pilatesin sportif bir anlam, bir kavram mı olup olmadığını sorgulamak istemiştim ve hocam bana hikayesini anlattı. Şu an aynı olayı seyircilerimizle de dinleyicilerimizle de paylaşmanızı istiyorum. Ne demek pilates? İsmi nereden geliyor?
2: Pilates Joseph Pilates'ten geliyor. Joseph Pilates kendisi astım hastası ve aynı zamanda kemik hastası, yani kemiklerinde erime, kemiklerinde sertleşmemeden kaynaklı olarak kendi üzerinde bir metot üretmek istemiş. 1883 yılında doğmuş Joseph Pilates ve o dönemde 20. yüzyılda, 1. Dünya Savaşı'nın olduğu dönemde Joseph Pilates askerlere, hastalara ve aynı zamanda gelen yaralı askerlere yardımcı olmak için bu metodu üretmiş. Kasları güçlendirmek için, esnekliği artırabilmek için, kemik yoğunluğunu artırabilmek için bir metot üretmiş. Ve bu da Pilates olarak kendi soy ismini almış aslında Joseph Pilates'ten. Oradan geliyor. Biz de bunu günümüze kadar taşımışız. Yani birçok metodunu üretmişiz. Bu alanda farklı farklı metotlar, klasik Pilates, modern Pilates, aynı zamanda reformer Pilates olarak ya da klinik Pilates olarak bunu üretmişiz ve bunu çağımıza uydurmuşuz aslında. Yani çok insana da bu alanda çok faydası olmuş. Çünkü hastalar ameliyat öncesi, ameliyat sonrası güçlenmesi gereken hastalarımıza yardımcı oluyoruz bu konuda aynı zamanda. Tabii sporcularımız için de geçerli. Bale sporcularına, ilk başta dans dönem geçtikten sonra, savaş dönemi geçtikten sonra bale sporcularına, baletlere hepsine yardımcı olmuş. Ve biz de bunu günümüzde artık çağımızın spor diyebiliriz pilatese. Günümüze taşımışız. Biz de bunu zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak, kaslarımızı güçlendirerek insanlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Peki Joseph Pilates kendi ürettiği bu yöntemden fayda görmüş mü? Yani çünkü enteresan bir şey söylüyorsunuz. Aslında Pilates kasları güçlendiren bir spor ama kemik yoğunluğu düşük olan, kemik sertleşmesi az olan bir insanın geliştirdiği bir yöntem olduğunu söylüyorsunuz. Yani kasların güçlenmesinin kemiklere de mi katkısı var hocam?
2: Tabii ki nefes kontrolüyle yapılıyor çünkü. Biz kası bir nasıl bir egzersiz yaptığımızı düşünelim. Pilates'i tamamıyla bir egzersiz olarak düşünemeyiz zaten. Pilates kontroloji sistemiyle hareket eden bir alan, bir metot. Biz bacak çalışabiliyoruz hareket esnasında. Ama aynı zamanda kontroloji sistemiyle kor bölgemizi, kollarımızı, sırtımızı, aynı zamanda ayak baş parmağımıza kadar her tarafımızı hissediyoruz. Yani derslerimizden çıkan öğrencilerimizin çoğunluğu zaten bunu söylüyor. Hocam çalışmayan hiçbir yerimiz kalmadı. Nasıl oldu? Yani şimdi bacak çalışıyoruz diyoruz ama kontrolörü sistemi sayesinde tüm vücudu aynı anda, tüm bedeni aynı anda hissederek insanları mutlu bir şekilde uğurluyoruz.
1: Zaten aslında en çok karıştırılan yerlerden birisi de tam bu bahsettiğiniz nokta bence hocam. Egzersiz yapmanın pilates olduğu düşünülüyor halk arasında. Egzersiz yapmakla pilates yapmak arasındaki temel fark kontrol mü olması?
2: Kontrolörü sistemi. Yani bu sistem olmazsa eğer pilatesi adlandıramayız. O zaman normal bir egzersiz ya da bir hekim tarafından önerilmiş boyun egzersizleri diyebiliriz. Boyun egzersizi yaparken orada hiçbir hekim nefesinizi tutmayın, şu hareketi bu şekilde yapmayın demiyor. Biz başlı başına, dersin başından sonuna kadar her hareketi kontrol ederek insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Daha bütünsel bir şeyden bahsediyoruz.
2: Daha bütünsel.
1: Egzersiz yaparken biz aslında hayatımız boyunca fark etmediğimiz bir kasımız var ve hiç dokunmuyoruz ve hiç çalıştırmıyoruz ki ben de aletli pilates reformer pilates değil mi hocam? İkisi evet. Aynı şey, birazdan bahsedeceğiz. Aletli pilates yapan birisi olarak hani bunu söylüyorum, dediğiniz gibi. Diyorum ki burada bir kas mı varmış? Bu hani çalıştıktan sonra, halk dilinde hamlamak diyoruz biz buna. O çalışmayı yaptıktan sonra benim diyorum burada bir kasım ağrıyor. Burada bir kas mı vardı? Daha önceden fark etmediğim bir kasımın orada olduğunu ve yine o aletli pilatesin üzerinde girdiğimiz şekilleri düşündüğümüz zaman diyorum ki hani bu hareketi şimdi neden yapıyoruz? Aslında bakıyoruz ki işte kalçanın bilmem ne tarafındaki ne kasını oynatmak için yapılmış bir hareketten bahsediliyor dediğiniz gibi. Ama yürüyüş yapmak, hani spor insanın hayatında her zaman olması gereken bir şey ama pilates bu sporu daha kapsayan ve daha anlamlı kılan bir dal diyebilir miyiz?
2: Tabii ki öyle diyebiliriz. Aslında derin kor kaslarımızı çalıştırdığı için sizin az önce bahsettiğiniz nokta önemli. Hiç bu kasım var mıymış diyorsunuz ya, yani bunun olması çok normal. Çünkü en derindeki, en çalışmayan kaslarımızı çalıştırarak, onu hissederek, onu yani bütün bedeninize hakim olacak şekilde hissederek yaptığımız için zaten buna biz pilates diyoruz. Ve bu pilates sayesinde birçok insan yani daha zinde, omurga sağlığı yerine geliyor. Daha dik bir duruşa elde edebiliyor. Yürüyüşü bile değişiyor. Birçok insanda şu anda yani boyun fıtığı var, bel fıtığı var, skolyozum bile var. Yani kişi belli bir yaştan sonra skolyoz olabilir mi? Gerçekten olabilir. Günümüz çağında çok çalıştığımızdan kaynaklı olarak, duruşumuzdan kaynaklı olarak, taşıdığımız eşyalardan kaynaklı olarak. Ve bu yüzden de pilates yapan şey derin kor kaslarını kontrol sistemiyle, Joseph Pilates'in metoduyla yapmak aslında.
1: Tabii ki birazdan yine bahsedeceğimiz konulardan biri. Bunun için de eğitimini almış kişilerle birlikte bunu yapmak çok daha kıymetli diyeceğiz ama şunu soracağım. Pilatesi kimler yapabilir? Mesela spor geçmişi olmayan bir insan, yıllardır hiç bir kere bile bir spor yapmamış, bir spor dalıyla uğraşmamış bir insan da pilates yapabilir mi? En küçük kaç yaşında pilates yapabilir? En büyük kaç yaşına kadar pilates yapabilir? Yani pilates yapmanın bir şartı var mıdır?
2: Şöyle bir şartı yoktur aslında. Her yaşta yapılabilir ama en azından bir 13 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yani 13-12 yaşlarından itibaren yapılabilir. Neden o yaşlarda? Birçok kişi buna karşı geliyor aslında. 12 yaşında, 13 yaşında reformer pilates yapılmaz. Kas sistemi değişir, boyu uzar, boyu uzamaz. İşte daha farklı bir hale gelir. Hayır, aslında çoğu çocuğumuzda, çoğu gencimizde muhtemelen ki duruş bozukluğu var. Ve biz de bundan kaynaklı olarak her yaşa uygun diyoruz. Yani kilolu olsun ya da yaşlı olsun, hiç spor yapmamış olsun, herkes pilates yapabilir. Pilatessiz bence şu çağda zaman geçmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü çalışma şartlarımız çok yoğun, çok ağır. Ve herkesin kendine ayırabileceği en azından bir saati olması lazım.
1: Mesela ben bir veli olarak neden pilatese, ya bir yetişkin olarak diyeyim o zaman, bir yetişkin olarak neden pilatese gitmeliyim ya da bir veli olarak çocuğumu neden pilatese yazdırmalıyım? Pilates yapan biri ile pilates yapmayan biri arasında temel nasıl farklılıklar olur? Bu insanların yaşam kaliteleri arasında fark oluşur mu?
2: Tabii ki oluşur. Yani şöyle oluşur, nefes kontrolü. Daha doğru nefes alıyorsunuz. Daha dik duruyorsunuz, daha zinde uyanıyorsunuz. Çoğu kişi yataktan kalktığında sırt ağrılarıyla, bel ağrılarıyla, omuz ağrılarıyla uyanıyor. Ama pilates yapan bir birey o şekilde uyanmayı uzun vadede aslında kaldırıyor. Yani günümüz açısından söyleyemeyebilirim. Kısa vadede evet kendimizi zinde hissederiz ama pilates uzun vadede kemik erimesini durdurduğu için bir alan, bir noktaya kadar ve aynı zamanda kendimizi zinde hissettiğimiz için, kemik yoğunluğunu artırıp kaslarımızı güçlendirdiğimiz için bir birey uzun vadede aslında genç kalmanın sırrı. Eğer biz genç kalmak istiyorsak, daha zinde olmak istiyorsak pilates yapmalıyız. Yani bir pilates yapanla bir pilates yapmayan arasındaki tek fark budur aslında. Birisi daha zinde, ilk etapta tabii ki çok yorgun oluyorlar, çok yani hamlama oluşuyor. Çünkü çalışmamış hiç, bugüne kadar hiçbir kas çalışmamış. Ama sonrasında fark ediyor ki evet bunun ihtiyacım varmış. Yani benim bunu yapmam gerekiyormuş diyor.
1: Peki hocam pilates bir kilo verme yöntemi midir? kilo vermek isteyenlere pilates tavsiye eder misiniz? Yoksa hani pilates bir spor dalıdır, zayıflamaya yardımcı mı olur? Zayıflamanın amacı olarak görülebilir mi? Yani ben zayıflamak istiyorum, pilatese başlamalıyım diyebilir mi bir birey?
2: Şöyle, metabolizmayı hızlandırdığı bir gerçek. Aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olduğu bir gerçek. Ama doğru orantıda doğrudan pilates kilo verdirir diyemeyiz. Ama yardımcı olabilir. Yani ekstra isterse diyet yapabilir, isterse kalori açığı yaratabilir kendisine. Ya da işte aerobik egzersizlerle bunu tamamlayabilir. Ama doğru orantıda pilates, evet ben size 10 kilo verdireceğim dersem yalancı bir eğitmen olurum. Yani buna da gerek yok işin gerçeği. Tabii ki de incelme oluşacak kişide. Beden olarak incelme olacak. Çünkü sıkılaşma gerçekleşecek. Esneklik gerçekleşecek. Ortaya güzel bir görünüş çıkacak. Yani giydiğimiz kıyafetler daha böyle estetik duracak. Ama diyemem ki bir ayda ben 3 kilo 4 kilo verdiririm diyemem.
1: Evet, bu bir kişinin çabasına bağlı. Pilates bir kilo verme amacından daha ziyade sıkılaşma, kasları güçlendirme, kemik yapısını güçlendirme ile alakalı bir spor dalıdır diyebiliriz o zaman. Bana bahsettiğiniz bir kemik erimesi yaşayan bir danışanınız vardı. Evet. Ben çok etkilendim. Bence onu da seyircilerimizle paylaşmalıyız. Yani burada özellikle belirli yaşın üzerinde kadın bireyler olarak günün birinde mutlaka bu kemik erimesiyle karşı karşıya kalacağımız dönemler olacak. Ve bunun giderek artan bir şey olmasındansa durdurulabilir bir hale gelmesinin pilateste mümkün olduğunu siz somut olarak bana bahsetmiştiniz. Onu, o hikayeyi ben bir de seyircilerimizle paylaşmanızı istiyorum.
2: Çok uzun bir zaman geçmedi. Yaklaşık bir 4 aylık bir serüvenimiz var o danışanımla. Çok da hevesli, çok da istekli, 50 yaş üzeri. İstikrarlı bir şekilde haftada 2 gün geldi. Ve hocam dedi, ben de dedi kemik erimesi gerilemeye başlamış ve artık bu durma seviyesine gelmiş. Doktorum ne yaptıysan yapmaya devam et, çok güzel gidiyor, harika gidiyorsun demiş ve ben gerçekten orada duygulandım. Yani bir insanın hayatına dokunmak, bir insana yardımcı olabilmek çok önemli. Yani inşallah herkes de bu şekilde doğru bir şekilde ilerliyordur diye de temennimiz var.
1: Tabii yani burada farkındalık oluşturmak adına söyledim bunu. Yani dediğim gibi kemiklerin güçlenmesine, hatta kemik yoğunluğunu artırılmasına bu kadar katkısı olan bir spor dalının insanların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de somut örneklerinin olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de bizi dinleyen ya da izleyenlerden bu sorunu yaşayanlar vardır ve bu kadar, tabii çok kolay demeyelim ama ulaşılabilir artık günümüzde bir yöntem varken neden tercih edilmesin?
2: Evet, yani tercih edilmesi gereken bir alan. Bir fitness kadar hızlı bir etki göstermese dahi

0: destek verdiğini okumuştum ben de. Hatta kızım da şey demişti, dediğim gibi ben de aletli pilatese gidiyorum. Anne bilerek mi yaptın, bilmeyerek mi yaptın ama kendin için en doğru seçimi yapmışsın diye bana söylemişti. Peki hocam, şimdi birazdan daha detaylara gireceğiz ama şunu sormak istiyorum. YouTube'dan video izleyerek pilates yapabilir miyiz?
1: Mat pilates mi, reformer pilates mi diye sormak
0: O
1: isterim.
0: zaman şöyle yapalım. Öncelikle pilatesin türlerinden bahsedelim ilk isterseniz. Kaç tür pilates var? Belki soru doğru değildir. Hani bunu siz düzeltebilirsiniz. Çünkü hani benim de bildiğim mat pilates var. Bir de reformer pilates var. Ama belki bunu profesyonel anlamda baktığınızda pek çok dalı ve yan alanı olabilir. Ama hani bizim profesyonel olmayan insanların, size danışan olarak gelen insanların karşılaşacağı kaç tür pilates var ve bunların temelde birbirlerinden farkları neler? Birbirlerine avantajları neler ve dezavantajları neler?
1: Evet, şöyle iki tür pilates var diyebiliriz. Yani ekollerine girmezsek eğer. Mat pilates ve reformer pilates. Mat pilatesi zaten minder üzerinde yapıyoruz. Reformer pilatesten ayıran tek özelliği herhangi bir desteğimiz yok. Yani reformer pilateste yay desteği kullanabilirken, mat pilateste minder üzerinde yaptığımız hareketleri tamamen kendi vücut ağırlığımızla yapıyoruz. Ve bu yüzden biraz daha zorlayıcı oluyor. Ve biraz daha kontrol istiyor. Eğer ki kontrolsüz bir şekilde yapılırsa mat pilates egzersizleri, yani çok ileri düzey olmasa da belli başlı sakatlıklara yol açabilir. Çünkü YouTube'da tabii ki güzel eğitimler veren hocalarımız var. Ama kontrollü bir şekilde yapılmazsa, bir hoca eşliğinde yapılmazsa, hele ki eğer ki daha önceden bir spor geçmişi yoksa, yanlış bir hareketle kendisini sakatlayabilir. Ama bu %100 doğru da olmayabilir çünkü yapabilir. Kişiye göre değişiyor. Aslında kişi eğer ki kendini biliyorsa, daha önce bunun eğitimini aldıysa, başka bir yerden olur ya da yani aynı hareketleri tekrarlayarak öğrendiyse. Çünkü kas bir mekanizma gibi düşünün. Kas hafızası her şeyi hatırlayabilir. Belki bugün yaptığımızı 10 yıl sonra tekrar yapabiliriz ama biraz üzerine gide gide yapabiliriz. Yani metot olarak da baktığımız zaman Reformer Pilates, Mat Pilates dedik. Reformer Pilates'i de Mat Pilates'i de içerisinde bölebiliriz. Klinik Pilates diyebiliriz. İşte hamile Pilates'i diyebiliriz. Modern Pilates diyebiliriz. Klinik Pilates'te ya çoğunlukla şu anda fizyoterapistler eşliğinde yapılabilir Pilates türleri var. Yani klinik Pilates olarak bir doktor eşliğinde, doktorun onayı, doktorun önerisi eşliğinde bir fizyoterapist güzel bir şekilde rehabilite edebiliyor hastaları ya da işte danışanları diyebilirim. Onu da işte bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır. İşte ileri düzeyde bir skolyozu varsa buna bir pilates eğitmeninden ziyade eğitimini almadıysa eğer altını çizeyim. Çünkü eğitimini almış bir pilates eğitmeni de skolyoz tedavisi yapabilir. Ama sadece belgeyle geldiyse bir pilates eğitmeni fizyoterapisten alınmasını tabii ki de öneririz biz.
0: Klinik için
1: Klinik için.
0: bahsediyorsunuz.
1: Yani çağdaş bir pilates baktığımız zaman tabii bizim yaptığımız şu an günümüze uyarlanmış reformer pilates. Reformer pilateste zaten biz öncelikle bir postür analizi yapıyoruz ilk derste. Sonra hizalanmayı gösteriyoruz, makineyi tanıtıyoruz. Doğru nefes alışverişiyle hareketi bir bütün hale getirerek kişiye öğretip yapıyoruz. Aslında bu biraz daha çağımıza uygun, kişiye özel bir Pilates. Yani sizin buna ihtiyacınız vardır. Yapacağımız benim sizin benden bir isteğiniz vardır. Benim sizden bir isteğim vardır. Onu uyarlayarak yaptırdığımız egzersiz türleri var. Bu şekilde.
0: Peki hocam, dediğim gibi mat pilatesle aletli pilatesin arasında aslında adından belli reformu bir alet farkı var ve bu alet işleri daha kolaylaştıran ve güvenli hale getiren bir şey diyoruz. Ama yine hem mat pilatesi yapan birisi hem de reformer pilatesi yapan birinin mutlaka bir eğitmenle birlikte çalışmasını tavsiye ediyorsunuz, değil mi?
1: Tabii ki. Çünkü yani istemeyiz hiç kimsenin sakatlanmasını, hiç kimsenin yani istemediğimiz bir şekilde kendisini 6 ay belki tedavi görmesin. Çünkü en ufak bir kas yırtığının sonucu bir 6 ay tedavi demek. Yani bunları istemediğimiz için bir eğitmen eşliğinde yapılmasını, doğru bir şekilde yapılmasını her zaman isteriz.
0: Özellikle reformer pilates son

0: zamanlarda dediğiniz gibi çok popüler oldu.
1: Evet.
0: Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla işte böyle bir takım estetik duruşlarda yukarıdan kendini asanlar işte aşağıdan ayağını kuğu gibi yapanlar derken insanların aslında gündemine sosyal medya ile birlikte oturdu ve belki pek çok insan aletli pilatesi bundan mütevellit bir şey zannediyor. Yani gittiği andan itibaren bu duruşları yakalayabileceği, bu hareketleri yapabileceği bir şey zannediyor. Ama ben işin içine giren biri olarak gördüm ki onları yapmak için böyle bir fırın ekmek yemek lazım. Kasları epey bir geliştirmek lazım. Haftada iki kere aletli pilates yeterli bir sayı olduğu için mi iki kere yapılıyor? Yani üç kere insanları daha mı yorar? Bunu kim belirliyor? Neye göre belirleniyor?
1: Yeni başlayan bir birey için ve hiç spor yapmamış bir birey için 2 ya da 3 gün yeterli. Ama aktif bir şekilde spor yapmış bir kişi haftada 4 gün bir formül yapabilir. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Yani o da işte bireyselleştirilmiş bir durum. Ya kişiye özel olması bu yüzden önemli. Çünkü biz dediğim gibi reformer başında kişiyi analiz ediyoruz aslında. Bu insan haftada 4 gün yapabilir. Bu düzeye gelebilir. Ben insanı yatağından kalkamayacak halde bir pilates yaptırıyorsam zaten yanlış yapıyorum. Yani haftada 2 gün yeterli olacağı yerde 4 gün yaptırmak tabii ki de yanlış olur. Kişiye göre değişebiliyor.
0: Bunu zaten eğitmenler belirleyecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii grup derslerinde bu ayrıcalığı yakalaması insanların biraz zor diye düşünüyorum. O yüzden Pilates'te sizin de dün bana bahsettiğiniz gibi aslında bireysel olarak eğitim almak ve bireysel olarak yapmak en doğrusu değil mi?
1: En doğrusu evet bireysel yapmak ama bu da içinde bölünebilir. Şimdi ben de herhangi bir sağlık problemi yok. Benim gibi birkaç tane daha arkadaşım var. Biz bir grup olarak ve aynı seviyede aynı şekilde egzersizleri yapabiliriz. Ama birisi başlangıç, birisi orta, birisi ileri düzeyde bir sınıfta verim elde etmek de imkansız. O yüzden grup dersleri dahi olsa İçinde bir ayrıştırma yapılması gerekiyor.
0: Bunun içinde eğitmenlerin grupları oluştururken profesyonel davranması ve iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Aslında burada konuştuğumuz her şeyde eğitmenin çok aktif bir rolü olduğundan bahsediyoruz. Yani belirleyici olmasından bahsediyoruz. Peki kimler Pilates eğitmenliği yapabiliyor bu ülkede? Pilates eğitmeni olmak isteyen burada izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa, gençlerimiz varsa ki benim hitap ettiğim kesim özellikle şu anda meslek oluşumlarına dair araştırmalar yapılan gençler var. Kimler Pilates eğitmeni olabilir? Hangi alanlardan mezun olanlar bunu yapabilir? Sporla alakalı bir bölümden mezun olmayan bir insan da Pilates eğitimi alabilir mi? Eğitmeni olabilir mi?
1: Evet, günümüzün en büyük problemi aslında bu. Yani biz spor bilimleri fakültesi mezunları olarak bir pilates eğitmeni olabilirken, tabii biz buraya mezun olduğumuz bölümden kaynaklı olarak gelmedik. Yani belli başlı federasyonların eğitimlerini alarak, seminerlerine katılarak, belki 8 senedir yapıyorum ben pilates eğitmenliğini. O zamandan bu zamana gitmediğim eğitim, gitmediğim seminer kalmadı. Ama günümüzde şu anda sadece beden eğitim mezunları değil, her alanda, herhangi bir alanda mezun olan kişi de pilates eğitmeni olabilir. Hatta lise mezunları dahi olabilir. Şöyle, bunun için de belli başlı sınavlara tabi tutuluyorlar tabii ki. Temel eğitim antrenörlük bölümünden bir 5 farklı sınava giriyorsun. İyi bir anatomi bilmen gerekiyor, iyi bir fizyoloji bilmen gerekiyor. Bu sınavları geçtikten sonra federasyonun sınavlarına girerek yardımcı eğitmenlik belgesi alıyorlar. Sonra aldıkları belgenin üzerine bir seminere katılıp tekrar temel eğitim antrenörlük sınavlarına girerek tekrar federasyonun eğitimlerine katılarak temel antrenör olabilip aynı zamanda da bir işletme açabiliyorlar. Şimdi bu alanı yaratabilmek için yaklaşık bir 3 senenin geçmesi gerekiyor. 3 sene geçerken de bu işin içerisinde iyi bir şekilde kendini bu işe hazırlamak gerekiyor, istikrar gerekiyor. Yani evet, ciddi manada güzel bir iş, kazançlı bir iş, yapılabilir bir iş. Yani ama istikrar varsa ve sabır varsa, insanları tanımak istiyorsa, bedeni tamamen analiz etmek istiyorsa güzel bir bölüm. Yani sadece beden eğitimi mezunları değil, diğer alanlardan mezun olan arkadaşların da yapabilmesi için gerçekten özveriyle bu alanda çalışmaları gerekiyor. Çünkü biz insanlara dokunuyoruz. Yanlış bir egzersiz, yanlış bir hareket sonucunda kime neler olabilir? Ya da bunun sonucunda belki davalık olmayabilir ama sonucunda karşıdaki insanda verdiği hasarın
0: vicdani yükü
1: veya işte yapabileceklerinin sonucunda o insanın hayatındaki etki nereye gelecek? Evet. O yüzden tabii ki de olabilir herkes.
0: Evet, yani bu konuda ilerlemek isteyen, bu konuyu kendine meslek edinmek isteyen, bu konuyla ilgili kendine bir iş yeri açmak isteyen insanların araştırma yaptığında önlerinde tıkayan hiçbir şey yok. Özveri ve çalışkanlıkla gerekli sınavları, gerekli belgeleri aldıklarında bu işi yapabilirler. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikle uğraştıkları şeyin bir insan olduğunu unutmadan bu mesleği seçmek gerekiyor diye belirtelim. Peki yine dediğim gibi biraz önce bahsettik ya, çok popüler oldu bu reformer pilates diye. Mat pilatese göre, ki ülkemizde mat pilates çok uzun yıllardır olan bir şeydi, reformer pilates daha yeni yeni böyle yerini oturan, bulan bir şey oldu. Neden bu kadar çok insanlar tarafından tercih edilmeye başladı, talep görmeye başladı, bununla ilgili stüdyolar açılmaya başladı? Gerçekten mat pilatese göre daha kolay mı olduğu için, daha avantajlı mı olduğu için, daha kısa sürede mi sonuç verdiği için neden oldu?
1: Daha kontrollü ve hoca eşliğinde yapıldığı için. Tabii ki de mat pilates de hoca eşliğinde yapılabiliyor ama grup derslerine baktığımız zaman bir müzik eşliğinde 30 kişiyle aynı anda mat pilates egzersizleri adı altında dersler veriliyor. Ama reformer'da öyle bir kaçma imkanı yok diyelim. Yani içeride maksimum olacak kişi sayısı 8 kişi diyelim. 8 makine var, 8 öğrenci var ve 8 öğrenciyle aynı anda ilgilenebileceğin bir alanın var. Herkesi kontrol edebiliyorsun, herkesi görebiliyorsun. Ve insanlar artık özel ilgi de istiyor. Ve bunun haricinde bilinçli bir toplum da yetişiyor. Hekimlerimiz aynı zamanda rahatsızlığı varsa pilatese de yönlendiriyorlar. Ve bunların da çok önemi var. Ve sosyal medya, daha önce de değindiniz orada. Sosyal medyada verdiğimiz pozlar. Aslında birçok kişi de bundan da kaçıyor. Yani aldığı öneri üzerine reformer'a gelenler, ya işte bu hareketleri yapabilir miyiz ki hocam? Gösterdiği hareketler biraz da şov kısmı aslında. Yani tabii ki Cadillac'ta yaptığımız egzersizler çok estetik, çok güzel durabilir ama o hareketleri yapabilir düzeye gelene kadar çalıştığımız süreci kimse bilmiyor. Yani orada çünkü kas gücü gerekiyor. Beklemek için yani gerçekten iyi bir kuvvet gerekiyor. O yüzden çoğu kişinin artık bu alana yönelmesinin sebebi biraz sosyal medya, biraz bilinç, biraz da özel ilgi aslında. Çünkü bireysel bir ilgi var. Yani bir süre sonra ben sizi 2 hafta içerisinde artık tamamen röntgen çekecek hale gelebiliyorum. Eğer ki gerçekten bir eğitmensem, gerçekten karşımdaki insanı görebiliyorsam. Ve o yüzden reformer pilates tercih ediliyor.
0: Bu arada Cadillac'tan bahsettik. Ben de ilk gittiğimde Cadillac deyince ne alaka Cadillac falan demiştim. Orayı da bir açalım hocam. Dinleyenlerin ve izleyenlerin Cadillac dediğinizde neyi anlamaları gerekiyor?
1: Cadillac da yine reformer'ın bir türü. Aslında aynı makine. Tower'la, kuleyle yapılan, kulenin etrafında barların olduğu, aslında dikdörtgen bir mekanizma düşünün ve onun üzerinde esneme hareketleri, kuvvet egzersizleri, direnç egzersizleri. Orada biz işte amuda kalkıyoruz, o ne var ki bunda gibisinden yorumlar alıyoruz ama oradan aşağı çok düşen insanlar da oluyor. Cadillac da reformer'ın bir parçası ama ileri düzey bir parçası diyelim.
0: Evet.
1: Yani kişi hazır olmadan reformer'da Cadillac almak, Cadillac'ta bir poz uğruna sakatlamak doğru değil.
0: Peki hocam, şimdi bir insan pilates yapmaya karar verdi. İlk derse geldiğinde nelerle karşılaşacak? İlk dersten beklentisi ne olmalı? Sonrasında nelerle karşılaşacak? Ders anında nelerle karşılaşacak? Bunu seyircilerimize ve dinleyicilerimize söyleyelim isterseniz.
1: Şöyle, birçok karışıklıkla karşılaşacak ilk derse geldiğinde. Çünkü önce biz eğitmenler önce kişinin postür analizini yapacağız. Yani bu kişide omuzlarda içe dönüklük var ya da işte O bacak var, X bacak var. Yani bel fıtığı varsa gerekli ekipman yerleştirilecek. Boyun fıtığı varsa keza aynı şekilde. Ama onun haricinde kişiye kontrolör sistemini, yani yine Joseph Pilates'in sistemini aktarmak için önce nefes kontrolünü anlatacağız. Hizalanmayı anlatacağız. Ve sonra hareket esnasında nefes alıp vermeyi öğreteceğiz. Hareketle beraber bir bütün olarak öğrettiğimiz için kişi orada biraz zorlanacak. Bayağı zorlanacak. Yani kolumu indirirken bacağımı uzat diyorsun. O sırada nefes al diyorsun. O başını da kaldır dedin. Yani biz nasıl bu hale geldik hocam? Yani ben bunu nasıl yapacağım? Bir yandan ayak düşer, bir yandan kol havada kalır. Ve orada da işte kontrolör sistemi girdi devreye. Neden? Çünkü zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak kasları çalıştırmak, esnekliği artırmak. Zaten hedefimiz de buydu. Yani zihin ve beden bütünlüğü, zihnimizi çalıştırırken oradan tamamen kasımıza odaklanmış oluyoruz. İlk ders bunları yaşayacak. Hatta bir 10 ders de bunları yaşayacak. 10 dersin sonunda artık kişi, ben pilates yapıyorum, artık bedenimde bu değişiklikleri görüyorum, İncelmeye başladım ya da daha zinde uyandım, daha rahatım, omuzlarımda bir dik duruşluk başladı. Yani bunları söyleyerek geldiğinde de zaten yapmış olacağız pilatesimizi.
0: Peki hocam, yine yaygın bir görüş var. Pilatesi kadınlar yapar. Pilates kadın sporudur. Baktığımız zaman da hakikaten herhalde en çok talep eden grup kadınlar. Gerçi biraz önce bahsettiğimiz yönlerde kadınlara büyük katkıları var. Daha çok ihtiyaç duyuyor olabilirler ama dün siz bana dediniz ki benim erkek gruplarım var, erkek öğrencilerim var, danışanlarım var pilates yapan dediniz. Belki buradan da pilates kadın sporudur diye bakıp da hiç ilgilenmeyen ama aslında ona çok uygun bir spor olduğunu fark etmesi gereken bir grup vardır. Onlara neler söylemek istersiniz?
1: Tamamen yanlış düşündüklerini söyleyebilirim. Çünkü pilates sadece kadın spor olamaz, olmamalı. Bu düşünce tamamen silinmeli, yaygınlaşmalı erkekler tarafından da. Neden? Çünkü erkekler biraz daha büyümeyi seviyorlar. Biz pilateste büyümüyoruz. Biz pilateste güçleniyoruz. Daha kuvvetli oluyoruz. Benim kendi öğrencilerim var. Bana güçlenmek için geldiler ama onların postür analizini yaptıktan sonra başladığımız ve şu anda devam ettiğimiz süreç arasındaki farkı kendi aynada mı baktıklarında fark ettiklerinde hocam doğruymuş. Ve çok zorlandılar. Çünkü gerçekten zorlandılar. Kasları büyük olduğu için, iri olduğu için, hiç esnetilmediği için hep biraz hadi erkek daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, daha ağır kaldırır. Sonucunda hiç esnememiş ama. Esneklikleri arttı. Daha düzgün durmaya başladılar. Bağdaş kuramayan öğrencilerim vardı benim. Hiç bağdaş kuramıyorlardı.
0: Kaslar yeterince esnek olmadığı için.
1: Çünkü kısalmalar başladı. Evet. Kaslarda oluşan kısalmalardan kaynaklı olarak kişi dik duramıyor. Bağdaş kurduğunda geriye devriliyor. Geriye devrildiğinde bu sefer yani öyle bir görüntü var ki bir süre sonra bu evet bir problem yokmuş gibi görünse dahi o kişi de İlerleyen yaşlarda kifoza çevirecek. Omurga tamamen C formuna dönecek. Ve bu C formundan dolayı sırt ağrısından hiç rahat edemeyecek. Sürekli C formunda gezip hayatını bu şekilde idame ettirmek zorunda kalacak.
0: Çünkü kaslar kısaldıkça omurganın üzerine baskı yapması artacak. Bu da vücut formunun değişmesine sebep olacak.
1: Yani ilerleyen süreçte de artık ameliyata kadar gidiyor.
0: Allah'ım korusun. Herkes kaslarına iyi baksın bence. Hocam bir de yine çok yaygın, çok konuşulan ve özellikle kadınların hayatında bir dönem, çok önemli bir dönem olan hamilelik kısmı var. Hı hı. Hamilelik pilatesi de gerek televizyonlardan, yine gerek sosyal medyadan popülerleştiğini görüyoruz. Çünkü hamile pilatesi yapan insanların çok daha kolay doğum yaptıklarını, hamilelik sonrası kilolarını daha rahat verdiklerini, bunlarla ilgili haberleri sıkça duyuyoruz. Bir de işin uzmanına soralım. Şu an hamilelere pilates yapmasını öneriyor musunuz? Tabii ki, ya da önermediğiniz bir grup var mı bu hamileler arasında? Şu kısım hamileler pilatesi yapmasınlar dediğiniz. Pilates yapan bir hamile ile yapmayan bir hamile arasında nasıl farklılıklar oluşacak? Bence önemli bir yer. Belki şu an hamile olan dinleyicilerimiz var ve onlar da bu konunun yabancısı olduğu için, kendilerine sağlayacakları avantajı bilmedikleri için bu konudan uzaktırlar. Onlara bir ışık olalım.
1: Tabii şu şekilde. Öncelikle hamile pilatesi dersleri alıyorum ben. Ama bunu nasıl alıyorum? Doktor onayıyla. Ve 12. haftadan sonra, 3. ayını doldurduktan sonra eğer doktor onay veriyorsa, evet artık pilates yapabilirsin ibaresiyle bana geliyorsa, ben o şekilde o ibare karşılığında reformer pilateste hamile pilatesi yaptırıyorum. Ama şu şekilde, kişi eğer ki hamileliği sürecinde pilates yaparsa, pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiği için bel ağrıları, doğum esnasında çünkü çok fazla omuzlara yük biniyor. Çok fazla yani sırt ağrıları, bel ağrıları oluşuyor. Kişinin en başında da dedik, pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiğimizde belindeki ağrıyı yok ediyor resmen. Yani bir mucize olmadığı sürece, yani mucize diyemeyiz bunu, ama kişinin hedefiyle çalıştırdığı kas grubu doğru orantılı. Ve biz de bu süreçte kaslar kuvvetlendiği için metabolizma hızlanıyor. Doğum sonrasında da hızlı bir şekilde kilo verebiliyorlar. Hani ilk başta demiştiniz, pilates kilo verdirir mi? Pilates kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü kas, ne kadar kaslarınız kuvvetliyse o kadar metabolizmanız hızlanacağı için kişi de sonrasında, doğum sonrasında da hızlı bir şekilde eski haline gelebilir. Ha, biz hamile pilatesinde karın çalışmıyoruz, evet, ama bacak, kalça, sırt, kol, yani tüm vücut, göğüs, her bölgeyi çalışıyoruz. Karın çalışmamaya özen gösteriyoruz. Bunun da sebepleri çünkü hamile pilatesinde yapılmaması. Yani herkese öneririm ama
0: doğru ellerde
1: ve doktor onayıyla ve bu konuda yetkisi olan kişiyle yapılması gerekiyor. Bu çok hassas bir konu. Hamilelik riski olan bir kişinin de hiçbir şekilde, yani hocasına söylemeden, işte risk var demeden derse gelmesini de kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bunların hepsi bir risk taşıyor. Çünkü pilateste biz ağırda çalıştığımız oluyor, hafifte çalıştığımız oluyor. Böyle bir risk varsa hocasına ve doktoruna danışmadan kesinlikle gelmiyor.
0: Aslında sabahtan beridir bahsettiğiniz bu nokta çok kıymetli. Sanırım bizim de bilinçli olmamız gereken yerlerden birisi bu. Şimdi artık Kayseri'de pek çok pilates stüdyosu var ya da farklı stüdyo isimleri altında pilates eğitimi verdiklerini duyuranlar var. Önümüze reklam olarak düşüyor, yolda geçerken tabelasını okuyoruz. Artık sayısı kabul edelim ki oldukça fazlalaştı. Fakat biz burada her pilates eğitimi veriyoruz denilen yere gittiğimizde doğru insanlarla karşılaşacak mıyız? Bu birinci soru. Yani tabelada yazıyor olması bizim orada doğru insanlarla muhatap olacağımız anlamına geliyor mu? Bu bir. İkincisi, eğer bu anlama gelmiyorsa, ben bir pilates eğitimi almak istiyorsam, pilates eğitimi almak üzere gittiğim yere hangi soruları sormalıyım? Hangi belgelere bakmalıyım? Ne zaman emin olmalıyım, doğru yerdeyim ve vücudumun, kas gelişimimin emanet ettiğim kişiler doğru insanlar diyebilmeliyim?
1: Evet.
0: Zor bir soru muydu?
1: en önemli soru aslında.
0: Bence de.
1: Herkes için de, yani kendi Kayseri halkımız için de önemli bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Her pilates salonunda pilates yapılmaz.
0: Çok en güzel. Önemli.
1: Çünkü orada evet iş yeri açılmış olabilir. Birincisi, iş yeri kimin adına açıldı? Yani yetki sahibi iş yeri sahibi mi? Yoksa pilates dersini veren kişi yetki sahibi mi? Ya da pilates dersi veren kişinin yetkili eğitimleri, yetkili sertifikaları var mı? Federasyon tarafından alındı mı? Çünkü biz federasyona bağlıyız, Cimnastik Federasyonu'na bağlıyız. Ve orada eğer ikinci kademe bir eğitmen değilse, temel eğitmen değilse kesinlikle grup dersleri veremez. Birinci kademesi varsa eğer, yani bunlara önem göstermek gerekiyor. Kaçıncı kademe belgeniz var? İş yeri sizin üzerinize mi? Çalışan eğitmenlerinizin eğitimleri tam mı? Yani birçok şeye özen göstermeleri gerekiyor gittikleri zaman. Çünkü herhangi birisi de ders verebiliyor.
0: İşte ben de tam onu söylüyorum. Ben pilates eğitimi almak üzere gittiğimde benim karşıma bir hoca çıktığında, eğer kurumsal bir yer değilse, işte belediyeye bağlı filan bir yer değilse, bunları benim sormak en doğal hakkım diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani siz orada danışan olarak işte şimdi şu hareketi yapıyoruz, şimdi bu hareketi yapıyoruz dediğinde siz onun söylediğini yapıyorsunuz. Çünkü onun bu konuda yetkin ve etkin bir kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama düşünüyor olabiliriz sadece. Hani gerçekten ne yaptığını bilmeyen biri olabilir. İşte bizim bunu ayırt etmek için hangi belgeleri sormamız gerektiği ikinci kademe.
1: İkinci kademe bir pilates eğitmeni mi? Federasyon tarafından. Ve eğer hoca işleri İki kişinin de üzerine değil, atıyorum bir kişi ya da ben salonumu kendi üzerime açmadım diyelim. Açamıyorsam zaten bilin ki benim yetkim yok. Yani bu yetki sahibi değilse kesinlikle o salondan ders alırken dikkat etmek gerekiyor. Ya tabii ki her şey bir noktada maddiyata da bakıyor. Yani uygun fiyatlı salonlar var. Ücreti çok daha uygun. Yani bu süreçte de insan diyor ki ya diyor, orası bu kadar, ben şuraya gideyim en iyisi diyor ama gittiği yerin neresi olduğunu da bilmiyor. Evet. Kendi sağlığını düşünmek zorunda kişi.
0: Evet, bu noktalara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Peki hocam, klinik pilatesten bahsettiniz. Bir kişinin klinik pilatese ihtiyaç duyduğunu kendinin anlaması mümkün değil. Değil mi?
1: Değil.
0: Bunu ancak bir doktor söylediğinde mi olacak? Nasıl bir süreç bekliyor? Klinik pilates kimlere öneriliyor? Önerilen kişiler nasıl bir yol izliyor? Ve klinik pilates yapılırken daha bütünsel değil de daha bölgesel bir şey mi oluyor? Mesela atıyorum bel fıtığım var benim. Benim fizyoterapistim ya da doktorum bana pilatesi önerdi. Ben bu şekilde gelip size izah mı ediyorum? Siz doktorla işbirliği içerisinde mi oluyorsunuz? Süreç nasıl yürüyor?
1: Öncelikle ya bir fizik tedavi doktoru önermesi gerekiyor ya da bir ortopedi uzmanı. Yani klinik pilates önerdiği zaman bu alanda artık bireysel, daha yetkin ya da bir fizyoterapist eşliğinde bel boyun fıtığı varsa ve ileri düzeydeyse. Tabii bu varyasyon haline getirilebilir. Bir pilates eğitmeni de girebilir dersine. Onu tedavi de edebilir. Ancak yani bir fizik tedavi doktoru önerdiyse fizyoterapist eşliğinde çalışmasını biz tavsiye ediyoruz. Ya da ileri düzey bir skolyoz varsa bel boyun fıtığında belki bu süreç toparlanabilir. Ama skolyozda toparlanamayacak sonuçlara yol açabiliriz. Skolyoz eğer ileri düzeydeyse kesinlikle fizyoterapist eşliğinde çalışması lazım. Aynı şekilde o fizyoterapistin de bir pilates eğitmenlik belgesinin de olması gerekiyor.
0: Çok önemli burası. Yani sadece fizyoterapist olması yeterli değil. Aynı zamanda pilates eğitmeni de olması lazım ki bu klinik olayı gerçekleştirebilsin.
1: Rehabilitasyon adı altında da verilebilir. Manuel terapiler verilebilir. Ekstra bir kişiye katkı sağlayabilecek bir düzeyde eğitim verilebilir ya da tedavi edilebilir. Ama Reformer üzerinde eğer ki yaptırıyorsa kişi, bir fizyoterapist, ikincisi bir de belgesinin olması şart.
0: Peki hocam, yine herkesin bence sormak istediği, karıştırdığı, aradaki farkları bilmek istediği bir nokta var. Hani burada yogaya girip yoga özelinde konuşalım istemiyorum ki, dediğim gibi daha önce bununla ilgili, yoga eğitimiyle ilgili de bir program yapmıştık, ama çok karıştırılıyor ya da aynısı zannedilebiliyor ya da benzer gibi düşünebiliyor. Pilatesle yogayı birbirinden ayıran en temel fark nedir?
1: Yogada esneklik ve nefes ön plandayken, pilateste kontroloji, hepsi ön planda. Yani kaslar, omurga, aynı zamanda nefes, tüm bedeni hissederek yapabilmek. Yogada biraz daha hem nefes, hem zihin, hem biraz daha esnekliği artırabilmek, bedeni hissedebilmek için yaptığımız egzersizler aslında yogayı biraz daha temsil ediyor. Kolay mı? Bence daha zor yoga.
0: Yoga daha mı zor?
1: Daha zor.
0: Öyle mi? Bakın, burada da bu söylediğiniz şey de aslında insanların belki kafasında bir şeylerin oluşmasına sebep olacak. Pilates yogaya göre daha kolay yapılabilir bir spor olarak gerçekleştiriliyor. Haftada dediğiniz gibi iki kere olması yeni başlayanlar için ya da profesyonel spor hayatı olmayanlar için yeterli. Her seansın kaç dakika ya da kaç saat olması gerekiyor hocam?
1: 45-50 dakika yeterli oluyor pilates için. Doğru bir egzersiz yapıyorsa kişi. Onun fazlasında zaten artık kas yorulmuş oluyor. Fazlasına da pilateste gerek duymuyoruz biz. Ama 45-50 dakikayı altında kalıyorsa, o zaman da yani yeterli bir egzersiz değil. Doğru bir egzersiz programıyla ilerlersek yeterli.
0: Peki, şöyle bir saate baktım. Maşallah, zaman su gibi akmış. Gördünüz değil mi hocam? Yani zaman nasıl geçer derken, aslında konuşacak o kadar çok şey var ki biz hocamla konuşurken daha profesyonel, daha teknik anlamda bir takım şeylere değinsek mi diye düşündük, ama onlara değinsek artık zaman yetmeyecek. Evet. O yüzden böyle temel anlamda herkesin kafasında oluşan sorulardan bahsedelim dedik. Son olarak ben acaba pilatese başlamalı mıyım, pilates bana uygun mu diye düşünen insanlara bir pilates eğitmeni olarak pilatesle ilgili bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?
1: Kendi değeriniz için gerçekten pilatese başlamalısınız diyebilirim. Çünkü kendi bedeninizi hissetmeye ihtiyacınız var. Hepinizin, herkesin. Kendi sağlığımız için haftada en azından 2 gün, bir 45 dakika kendinizle baş başa kalıp güzel bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü bu biz kadınlar için, özellikle altını çiziyorum, çok önemli, çok değerli.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim.
0: Benim için çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım aynı keyfi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de almıştır. Sporsuz bir yaşam eksik bir yaşamdır bence. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi zamanı kısıtlı olan ama bütünsel bir şey yapayım, kaslarım gelişsin diyen herkese de pilatesle önererek müsaadenizle programı kapatmak istiyorum.
1: Teşekkür.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür.
0: Yüreğinize
1: ederim.
0: Sağlık. Çok memnun olduk. Kış döneminde kayakla ilgili yapacağımız programında sözünü alaraktan söylemek istediğiniz bir şey varsa hemen alayım.
1: Teşekkür ederim. Burada bana da yer verdiğiniz için, bizi de dinlediğiniz için, sorunlarıyla ve her şeyle beraber bir bütünsel olarak pilatesi tanıttığınız için teşekkür ederiz.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Merve de kafasıyla beni onayladı. Evet dedi, artık süre doldu. Biz de müsaadenizi istiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla beraber olana dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
2: Ergün, her nesil.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo tarihe geçerken, Portekiz son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İspanya'yı son 16'ya taşıyan gollerin ikisini Mikel Oyarzabal kaydetti. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 tur maçında, ABD'li forvet Foller'in Balon'un gördüğü kırmızı kartın haksız bir karar olduğunu savundu. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Yirmo Tuyu 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadrodan 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yendi. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan milliler liderliği garantiledi. Wimbledon tenis turnuvası çift kadınlar ilk turunda mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez ve İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro, Shuko Aoyama, Liang Kangshuo ikilisine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde er meydanına çıkmak için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

1 Ocak 2010. İstanbul, Essen ve Pex'le birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010. Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010. Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010. Türk-Alman Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan kanunla kuruldu.

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursa Spor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

0: Yaşlarım gizleniyor damla.
1: 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren 1 yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8.

sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010, Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist sanılarak ateş açılan köylülerden 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma sunuldu.

11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu, Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı rapor açıkladı. Raporda, operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Darbe Planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010, yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı. 12 Eylül 2010, Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ABD'ye 64-81 yenilen A Milli Basketbol Takımı şampiyonada ikinci oldu. 16 Eylül 2010, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy minibüsünün PKK militanları tarafından yerleştirilen mayına çarpması sonucu 10 köylü hayatını kaybetti.

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010. ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil sisteminin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyon dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 62 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6306 liradan, çeyrek altın ise 10328 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Dijital Manşet.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cidem Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi. 0352 231 68 29. İstanbul Eczanesi, Cumhuriyet Mahallesi. 0352 221 47 37. Şahin Eczanesi, Sanayi Mahallesi. 0352 336 61 81. Şifa İldem Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi. 0352 247 22 33. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi. 0352 320 48 878.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
6: Teşekkür ederim.
5: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
6: Hayırlı uğurlu.
4: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
7: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
4: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
8: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçları da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
9: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda bir 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
4: Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı
1: 3, 4...

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara-NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.

0: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birliktesiniz. Ben Merve Esersoy. Bu haftaki konuğumuz psikolog, oyun terapisti Aşkın Yağlı bizlerle birlikte. Aşkın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bugün özel eğitimde oyun terapisi konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarından bize mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
1: Ben Aşkın Yağlı, psikoloğum, oyun terapistiyim. Aynı zamanda özel eğitimde uzman öğreticiyim. Yaklaşık 6 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Çocukların duygusal dünyasına oyun aracılığıyla eşlik ediyorum. Onların iç dünyalarını anlamak için beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda bir anneyim. Anne olunca hem uzman görüşüyle hem de bir anne gözüyle çocukları bu dünyada eşlik etmek bana çok güzel şeyler kattı. Güzel bir yol alıyoruz şimdilik.
0: Evet, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir mesleğiniz var. Hem böyle oyunlarla yine konuşacağız tabii soruların arasında ama çocukların gerçekten hayatına dokunan şeyler yapıyorsunuz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben hocam. Biz yetişkinler bir derdimiz olduğunda işte gel bir kahve içelim, anlat derdini çözelim deriz. Ama çocuklarda böyle bir şey yok. Peki neden direkt oyunla başlıyoruz biz bu olaya? Oyun terapisi nedir diye de sormak istiyorum.
1: Aslında oyun terapisi çocukların iç dünyasını olduğu gibi bize önümüze seriyor. Oyun aracılığıyla ifade etmesine yol açıyor bu durum. Evet, yetişkinler sizin de söylediğiniz gibi hadi bir gel kahve içelim, bir derdini anlat ya da bir arkadaş anlatılmadığı yerde bir psikoterapiste başvurulup derdimizi anlatabiliriz. Ama çocuklar için bu geçerli değil. Çocuklar kendini ifade etmekte yetişkinlere oranla daha az ifade etmekte. O yüzden de yetişkinler evet konuşuyor ama çocuklar oyunla oynuyor. Bu da oyunda kendilerini ifade etmelerine, oyuncaklarla, sembollerle ifade etmeleri için oyun terapisi her zaman oyuna başlar diyebiliriz.
0: Evet. Peki özellikle özel eğitim alanında biz hep diyoruz ki işte akademik başarı ve işte beceri öğrenimi önemli diyoruz. Evet. Oyun terapisi bu yoğun temponun neresine düşüyor? Ve neden bu kadar olmazsa olmaz diyoruz?
1: Özel eğitimde çocuklar aslında özel eğitim ilk önce kim için kapsar ondan bahsedebiliriz. Zihinsel engelli, görme yetisi olmayan çocuklar, fiziksel engelli çocuklar için biz özel eğitim alan çocuklar diyoruz. Özel eğitim alan çocuklar diğer çocuklara kıyasla kendilerini ifade etmekte daha güçlük yaşayan çocuklardır. Çünkü zaten bir engelimiz var. Kendilerini anlatmakta da bu yüzden hani biraz daha diğer çocuklara oranla zorlanabiliyorlar. O yüzden özel eğitim alan çocukların özellikle ben hep şey söylüyorum, oyun terapisi alması daha önemli. Ama bu alanda bir eksiğimiz var maalesef. Diğer çocuklar evet alabiliyor ama özel eğitimde sadece bir rehabilitasyon sürecimiz var aslında. Rehabilitasyon sürecin yanında da ben oyun terapisi almalarını öneriyorum ailelere.
0: Evet. Peki şimdi çocukluk çağlarında ilk travmalar yaşanıyor. Evet. Ya da ağır bir davranış bozukluğu oluyor çocuklarda. Yani benim çocuğum gayet mutlu diyen bir ebeveyn neden sizin kapınızı çalsın?
1: Eğer mutluysa değil de hani acaba duygularını gerçekten ifade edebiliyor mu bu çocuk diye biz karşımıza getiririz. Yani duygusal gelişimini tamamlayabilmiş mi ya da çocuk ileride yaşayabileceği bir herhangi bir zorunlulukta ne bileyim bir liseye gitti, bu çocuk akran zorbalığı yaşadı ve bunu aileye anlatamıyordur. Ya da çocuklukta daha farklı bir şey yaşamıştır. Yani çocuk acaba bu ilerleyen süreçte kendisini koruyabilir mi? Buna hazırlıklı bir çocuk mu yetiştiriyoruz yoksa değil mi? Bu şekilde bizim kapımızı her zaman çalabilirler.
0: Evet, şimdi böyle oyun alanları var ve oyun ablası evet. diyorlar. Ama psikologlara bunu diyorlar. Bazen ben çok şey yani kaba bir tabir olmasın ama saygısızca buluyorum. Bu konuya da açıklık getirebilir miyiz? Siz bir oyun ablası değilsiniz.
1: Aslında ben çocuklar mesela oyun salonlarında oyun ablasıyla çalışıyorlar ama bizimki daha farklı bir süreç. Biz burada terapötik bir yöntemle bakıyoruz. İşte o oyuncağı neden aldı, o hareketi neden yaptı? Biz aslında burada çocukların davranışlarını oyuncaklarla sembolleştiriyoruz diyebiliriz. Yani burada bir sembol var. Çocuk neden bunu yaptı? İşte mesela burada arabaları sürekli çarpıştıran bir çocuk düşünüyoruz. Burada çocuk öfkeyle arabaları sürekli çarpıştırıyor. Acaba bunun yanında yatan sebep ne? Buradaki mesaj ne? Bize bu çocuk ne vermek istiyor? Biz aslında bu sürecin biraz daha iç kısmında mesaj yoluyla ne anlatmak istediğiyle ilgileniyoruz diyebiliriz.
0: Evet, şunu özellikle bir daha sormak istiyorum. Oyun terapisi sadece sorunlu çocuklar için midir?
1: Aslında sorunlu çocuk yoktur. Sadece bu bir etiket diyebiliriz. Yani sorunlu çocuk diye aslında biz kimlere söylüyoruz? İşte öfke patlaması yaşayan çocuklara ya da ailesinin istediği gibi davranmayan çocuklar, akran zorbalığı yapan çocuklar diyebiliyoruz. İşte bu çocuklar acaba bunu yapmasındaki sebep ne? Bu çocuk evet bu davranışı yapıyor ama acaba hangi durumdan dolayı, hangi sebep bunu kaygılandı ve bu davranışı yapmak zorunda bıraktı diye düşünebiliriz. Yani sorunlu çocuk yoktur, aslında bir mesaj vermek isteyen çocuk vardır olarak değerlendirebiliriz biz bu süreci.
0: Evet, benim şimdi 2,5 yaşında bir yeğenim var, Kayra. Ben nişanlandıktan sonra böyle çok saldırganlaştı. Nişanlım özellikle bize geldiğinde böyle bana geliyor, şey diyor, sana vuracağım diyor, çat vuruyor böyle. Sonra tırnak gücü kullanacağım diyor ve 2,5 yaşında. Bu durumda aslında bir tepki midir? Yani oyun terapisi aldırmalı mıyız?
1: Güzel bir soru. Kayra, acaba bu sebebi neden yapıyor? İşte tırnak gücü diyorsunuz, size vuracağım diyor mesela. Acaba evde konuşulan, birazdan Merve işte ileride evlenecek ve gidecek. Artık onu göremeyeceğim. Eskisi ilgisi bana olmayacak. Acaba nişanlısına mı olacak gibi, ya da daha sonradan işte siz de belki bir çocuk sahibi olacaksınız. İlgi acaba başka bir yere mi kayacak? Aynı evde yaşayamayacağız mı? Gibi süreçler belki de onu bu şekilde bir şiddete eğilimli yapmış olabilir. Bu sebeple de mesela oyun terapisi alabilir bu çocuk. Yani aslında burada duyguların düzenleme ile alakalı bir süreç diyebiliriz. Çocuk ne kadar kendi duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebiliyorsa, bizim için bu çocuk iyi bir çocuktur, iyi bir profildir. Yani sağlıklı bir çocuk istiyorsak biz aslında duygusal düzenleme konusunda kendisini tamamlamış bir çocuk olarak görmeyi isteriz.
0: Evet, peki böyle mesela atıyorum ilerleyen dönemlerde kreşe başlayacak bu çocuklar. Orada bir şiddet olayında veya bir böyle mahremiyetine dokunma olaylarında kendini ifade edebilmesi için öncesinde oyun terapisi tabii aldırabilir miyiz?
1: Tabii ki de aldırabilirsiniz. Aslında mahremiyet eğitiminden bahsetmek gerekirse bunu ilk önce anne baba veriyor, evde görüyor. Ama bazı çocuklar mahremiyet eğitimi anne babadan alamıyor. İşte bazen bizim Türk halkında vardır, İşte evet orayı kapat, ama bu sadece kızlar için vardır. İşte erkek çocuklarına, biliyorsunuz siz de bu durumu. O sebeple mesela bazen anne babadan alamayan çocuklar için oyun terapisi aslında sağlıklı bir yöntem diyebiliriz. Yani en azından kendilerini, mesela akran zorbalığı için de geçerli bu çocuk. Akran zorbalığı yaşıyor kreşte ve bunu anneye babaya ya da öğretmenine söyleyemiyor. Bu durumda da her zaman işte oyun terapisi duygularını sağlıklı bir şekilde söyleyebilecek mi bu çocuk? Evet, bunu aldıktan sonra söyleyebilirse oyun terapisi aslında bu çocuğun ihtiyacı diyebiliriz. Öncesinde de alabilir yani.
0: Evet, çok da önemli şeyler bence bunlar. Evet. Tekrar özel gereksinimli çocuklara dönmek istiyorum. Oyunda neyi ifade ediyor bu çocuklar?
1: Bu çocuklar oyunda korkularını, öfkesini, ihtiyaçlarını, hayal kırıklarını ifade ediyor. Aslında oyunlarla bunu sembolleştiriyorlar. Oyun içerisinde acaba bize bir metin veriyor aslında çocuk. Orada bir senaryo canlandırıyor. Biz de oradan acaba bu çocuğun neye ihtiyacı var? Sosyal olarak, duygusal olarak bir düzenleme ihtiyacı oluyor ki bu çocuk bu davranışı bu sebeple yapıyor. Biz de oradaki mesajı anlamaya çalışıyoruz aslında. Burada çocuk bize ne veriyor? Yani aslında genel olarak iş dünyasına dair önemli noktalar yakalayabiliyoruz terapist olarak.
0: Evet, şimdi sağlıklı bir çocukta dedik, kendisini zaten ifade edip bir şekilde kendi sorununu çözdürtebiliyor aileye. Ama peki kelimeleri olmayan, konuşmayan çocuklar o sessizliğin içinde, oyun içerisinde nasıl bir tercüman olabiliyor onlara?
1: Şimdi ben konuşamayan çocuklar için aslında özel eğitimde de 5 sene çalıştım. Özel eğitimde mesela konuşamayan çocuklar için ilk önce önereceğim şey dil konuşma terapistiyle beraber bu süreci yönlendirmek. Yani hem çocuk dil konuşma terapistinden terapi almalı, hem de bir psikologdan oyun terapisi almalı. İkisinin beraber süreci yönetmesi daha önemli. Çünkü burada kelimelere ihtiyaç duymadan aslında biz oyun yoluyla evet oynuyoruz. Bazı çocuklar, özellikle konuşamayan çocuklarda agresyon, işte öfke patlamaları daha mevcut oluyor. Çünkü çocuk konuşamadığı için kendini ifade etmekte belli bir yerde geride kalıyor. İşte bunu da oyuncaklarla, evet oyuncak üzerinden sinirini atabiliyor, hayal kırıklarını gösterebiliyor. Burada oyun terapisinde çocuk anlaşıldığını, kabul gördüğünü gördüğü için oyun terapisi daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ama dediğim gibi burada da hem dil konuşma terapisti hem de bir oyun terapistinden yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet, peki davranış problemleri oyun terapisiyle nasıl ele alınıyor?
1: Davranışlar oyunda bir sorun değil. aslında bahsettiğim gibi burada bir acaba bize ne söylemek istiyor? Evet, burada bir belki aileler sorun olarak görebiliyor ya da öğretmenler tarafından çok fazla geliyor bize. İşte bu çocuk biraz daha sorunlu davranıyor. Diğerlerine oranla biraz daha yıpratıcı davranıyor diyorlar. Aslında burada çocukların duygularını dışa vurumunu yapıyoruz biz. Terapide amaç zaten bu mesajın ne anlatmak istediğine odaklanıyor.
0: Evet. Peki oyun terapisine başlamak için çok küçük ya da çok büyük gibi bir kavramımız var mı?
1: Oyun terapisi aslında yaşa değil, gelişim düzeyine bakıyor. Şimdi bazı iki tane çocuk düşünelim. İkisi de 3 yaşında ama gelişim süreleri birbirinden farklı olabiliyor. Yani bunu da çocuklar gelişim süreleri her birinin parmak izi gibi birbirlerinden farklıdır. O yüzden çok küçük ya da çok büyük yaş diye bir kavram yok. Bu özel eğitimde bu yaş mesela büyüyebilir. Zihinsel bir probleminiz varsa bu yaş büyüyebilir. Ama genellikle 3 yaştan başlıyor bu oyun terapisi. Ama ne zaman erken başlarsak süreç o kadar da koruyucu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Çünkü belki çocuklukta aşamadığı ve ailenin bunu görmediği durumlarda ergenlikte nüksediyor ya da bu yetişkinlikte nüksediyor bu durumlar. Bu da işte ileride anksiyete, kaygı, yani çocuğun kendi daha değiştiremeyeceği bir sürece giriyor. O yüzden ne kadar erken başlanırsa bu sürece o kadar da sağlıklı bir şekilde ilişki devam eder diye düşünüyorum. Yani oyun terapisine aslında ne kadar erken başlarsak o kadar iyi.
0: Peki şimdi bazı aileler de diyor ki işte benim çocuğumda gelişim geriliği var. İşte evet. Oyunun kurallarını bile anlamaz. Bu şekilde düşünebiliyorlar. Bu bir engel mi yoksa oyun terapisi tam burada mı devreye giriyor?
1: Oyun terapisi tam burada devreye giriyor. Çünkü bu çocuk aslında bir agresif davranıyorsa mesela aileye karşı oyun esnasında çocuk burada bir dışa vurum yapıyor aslında. Oyun bu duyguların zarar vermeden ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz oyun terapisinde çocuğu yargılamıyoruz ya da eleştirmiyoruz. Çocuk bu duygularla sağlıklı bir şekilde nasıl baş edebilir? Çocuk nasıl sağlıklı bir şekilde bunları etrafına aktarabilir? Yani duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmesine yol açıyor aslında oyun terapisi diyebiliriz.
0: Evet, peki oyun terapisi çocuğun özgüvenini nasıl etkiliyor?
1: Aslında az önce de söylediğim gibi oyun terapisi esnasında çocuk eleştirilmiyor. İşte mesela anneler babalar oynarken işte şunu şöyle yapaydı, bunu bu şekilde yap.
0: Yönlendiriyorlar.
1: Evet, yönlendirme yapıyor ama oyun terapisinde orası bir orman ve o ormanın kralı aslında çocuk. Çocuk ne derse biz o şekilde terapiyi yönlendiriyoruz. O yüzden aslında burada çocuk özgüvenini artırabiliyor. Çünkü kendi istediği gibi oyun ilerliyor. Nasıl oynanacağını kendi karar veriyor. Bu da çocuğun kendine olan güvenini artırıyor ve yapabilirim, ben bunu oynayabilirim diye bir dışa vurum sergiliyor.
0: Evet, peki aileler ne duruma düşüyorlar? Yani şöyle, oyunda çocuk diyelim ki şiddet gördüğünü söyledi. Aile bu durumda neler yapıyor? Yani mesela okulda şiddet görüyorsa öğretmene bir tepki olabilir. İşte ya da bunu nasıl değiştirebilirim diye düşünebilir. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani aileler şiddet gördüğünü düşünüyorsa zaten şiddet çok farklı bir durum. Şiddeti eğer çocuk uyguluyorsa bir an önce oyun terapisini öneriyorum. Çünkü ne zaman ne kadar erken başlarsak daha sonra belki bu çocuklar ileriki hayatında, ergenliğinde ya da evlendiğinde, yetişkin olduğu zaman bu hayatında da aynı şekilde devam ettiği için ailelere önerim burada kesinlikle erkenden başlamaları. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi diyorum. Burada da süreç farklı şekilde ilerliyor. İşte bazı çocuklar nasıl hani parmak izi olayımız var ya bizim. Yani ne kadar erken başlıyoruz, parmak izim de bu kadar farklı ve gelişimsel süreleri de farklılaştığı için aslında burada onu aileyle terapi süreci

0: bunun farkında varmadık denildiği zaman aslında bizim önemimiz artıyor. Oyunun içinde çok derin bir duygusal çalışma yapıyoruz biz. Çocuklar oyunda yaşantılarını işliyor, yaşadıklarını söylüyor, anlamlandırıyor ve güçlendiriyor aslında kendisini. O yüzden evdeki oyunla aslında buradaki terapi süreci bambaşka.
1: Evet, uzman görüşü her zaman çok önemli bence. Hocam bir de şu olur ya, kaç seans geleceğiz? Bu soru size de geliyor mu?
0: Evet, geliyor.
1: Böyle maddiyatına takılıyorlar mı bu olayın?
0: Ya aslında terapi yöntemi evet her birinde farklılaşıyor. Kiminde mesela 20 seans olabiliyor. Ama özel eğitime gelen çocuklar için bu süre biraz daha uzayabiliyor. Ya da farklı bir çocukta gelişimsel düzeylerine göre bu farklılaşan bir süreç. Ben hiç kimseye diyemem ki yani 10 seansla sizin işiniz biter sonra hoşçakalın diyemem. O yüzden her biri farklılaşıyor. Bir de insanlar şey söylüyor. Sanki böyle bir oyun terapisine psikoloğa ulaşmak çok zormuş gibi, ulaşılmaz gibi gözüküyor. Ama hayır, şu anda oyun terapisine ulaşılabilir bir durumda. İnsanlar o durumda kaygılanmasın. Yani maddi bir zorluk olacağını ben zannetmiyorum.
1: Evet, bir de çocuğun geleceği için yani daha önemli tabii bir konu.
0: De. Evet, tabii ki.
1: Yani o para kazanılır tekrar ama o çocuğun yaşadığı olaylar belki çözülmeyebilir, evet, ve ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Peki özel eğitimde oyun terapisi çocuğun sosyal becerilerini nasıl etkiliyor?
0: Burada oyun aslında biz ilişkinin bir provasını yapıyoruz. Çocuk mesela özel eğitim alan bir çocuktan bahsetmek gerekirse, kimi çocuk mesela bir markete gidip bir şeyler almaktan çekinebilir. Ya da tam tersi böyle bir atma davranışımız olabilir. Bir şeyleri fırlatma davranışımız olabilir gerçek hayatta. Ama biz oyun terapisinde bunu şöyle ele alıyoruz. Çocuk burada mesela şey yapıyor. Onun bir provasını yapıyor. Biz onunla oyun oynuyoruz. Orada bir şeyler paylaşıyoruz. Çocuk burada demek ki ben bunu yapabilirim. Bunu demek ki bu şekilde olması gerekiyor denildiği zaman, bunu da gerçek hayata yansıttığı zaman aslında orada bir prova gerçek hayatı etkiliyor ve bu şekilde genellenebiliyor aslında. Yani burada çocuk burada sınırlarını öğreniyor, paylaşmayı öğreniyor, sırayla oynamayı ve ilişki kurmayı öğreniyor. O yüzden buradaki deneyimlerini gerçek hayata gösterdiği zaman daha sağlıklı bir şekilde yol almış oluyoruz.
1: Evet. Şimdi bir de duygusal regülasyon dediğimiz bir şey var. Yani çocuk yoğun öfkeyi ya da heyecanı yönetmesi durumu. Evet. Oyun odasındaki bu kum havuzu veya işte bebekler bu duyguyu nasıl sakinleştirebiliyor? Yani şunu sormak istiyorum. Duygusal regülasyona nasıl katkı sağlar?
0: Çocuk burada oyun yoluyla duygularını tanımayı öğreniyor. Aslında bazı çocuklar mesela duygularını tanımlayamaz. Mesela bazı çocuk burada öfkeleniyor ama neden öfkelendiğini bilmiyor. Neden seni ne öfkelendirir bilmiyor. Ya da bunu duygularını adlandırmayı, yönetmeyi bilmiyor. Bu durumda oyun terapisinde bu çocuk oyun esnasında bunları hem tanıyor, duygularını tanıyor, adlandırıyor ve yönetme, en önemlisi de yönetmeyi öğreniyor. Bu da duyguların daha sağlıklı bir şekilde aslında düzenlenmesine, işte duygusal regülasyonumuzun daha sağlıklı olmasına yol açıyor diyebiliriz.
1: Evet, şimdi az önce değinmiştiniz ama ben bu noktaya özellikle bir daha dokunmanızı istiyorum. Oyun terapisi ile evde oynanan oyun arasındaki fark nedir?
0: Evet, bu çok önemli. Aslında genellikle ailelerden de hep alıyoruz dediğim gibi. İşte evde de oynuyoruz, evde de vakit geçiriyoruz ama bize neden anlatmıyor? Acaba neden anlatmıyor? Terapötik bir oyunda her davranış bilinçli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bir oyun esnasında çocuk evdekiyle oyun terapisi esnasındaki çocuk aynı şey değil. Buradaki çocuğun her davranışı, her sembolü anlamlandırılıyor. Burada amaç eğlendirmek, çocuğun işte mutlu bir vakit geçirmesi değildir. Burada çocuğun iç dünyasını anlıyoruz biz. Neden bu davranışı yaptığıyla ilgileniyoruz. Yani bu konuda da aslında iç dünyasını destekliyoruz. Duygu düzenlemesine katkı sağlıyoruz. O yüzden evdeki oyunla oyun terapisi arasındaki oyun bambaşka bir süreç diye, evet, söyleyebiliriz.
1: Tekrar söylüyorum, uzman görüşü olduğu için tabii, evet, ki daha faydalı, tabii, olandır diye biliriz. Yine tabii ki insanlar evlerinde kutu oyunları olsun, çocuklarıyla, arabalarla, bebeklerle oynasınlar tabii ki, evet, ama daha uzman bir görüşü her zaman önemlidir.
0: Bu da aslında anne babaların da kaliteli vakit geçirmesini söyleyebiliriz. Bazen mesela ben hep şöyle bir dönüt alıyorum. İşte evde oynuyoruz aslında hocam. Peki nasıl oynuyorsunuz? İşte anne evde yemek yapıyor. Baba da işte telefonu alıyor ve yanında çocuk oynuyor o şekilde. Hayır, bu kaliteli bir vakit geçirmek değildir.
1: Çocukla oynamıyorlar ki.
0: Çocukla oynamıyorsunuz. Siz sadece çocuğa bakıcılık, evet, yapıyorsunuz. Evet, anne gün içinde yorgun olabilir. Baba gün içinde çok ağır işlerde çalışıp yorgun olabilir. Ama o çocuğun sizinle bir duygusal paylaşımı gerekiyor. Yani o çocuk da size ihtiyaç duyuyor. Belki gün içinde başka gördüğü hiç kimse olmuyor.

0: Ve sizinle bir oyun kurmak istiyor aslında. O yüzden bu konuda da önemli. Kaliteli evet. vakit geçirmek diyebiliriz.
1: Peki oyun terapisi ile klasik terapi arasındaki temel farklar nelerdir?
0: Klasik terapide çocuklar aslında daha çok ergen ve yetişkine önemli olur. Yetişkinler, ergenler konuşur. Ama çocuklar burada oyun yoluyla yapar. Yani siz benimle bir terapiye girdiğiniz zaman biz karşılıklı gene bu şekilde bir ilişki içerisinde sohbet etmiş olacağız diye değerlendirebilirsiniz. Ama çocuğunuz bana geldiği zaman biz burada bir oyun oynayacağız. Yani klasik terapide konuşuyoruz. Yetişkinler konuşuyor. Oyun terapisinde de oynuyoruz. Bunu bir terapötik yöntemle yapıyoruz diyebiliriz.
1: Evet, şimdi özel eğitimde uzun bir yol var. Evet. Aileler bazen sabırsızlanabiliyorlar ve işte 3 seans oldu hala bir değişim olmadı diyen veliler de olabiliyordur illaki. Bu süreç neden böyle hızlı tüketimmiş ya da hızlı tüketim olması gereken bir süreçmiş gibi görüyorlar?
0: Yani aileler aslında hemen bir sonuç almak istiyorlar evet. bana geldiği zaman. İşte hemen ne zaman bitecek? Hani siz de sordunuz ya kaç terapi sürer, kaç seans sürer? Yani bunu biz belirlemeyiz. Aslında burada her zaman şey diyorum, ailenin desteği çok önemli. Aileler bize destek verecek. İşte biz tabii ki de çocukla 50 dakika seans yapıyoruz ama bu 50 dakikada hayatlarında bir şey değiştirmediyse, bu çocuğu öfkelendiren, kaygılandıran durumlar değişmediyse bu seansımız evet mesela bitti. Seans sonrasında aile benimle görüşmeye devam etmedikten sonra gene aynı şeyler tekrardan yapıldıysa gene biz aynı noktaya dönüyoruz. Aslında her zaman bu güven ilişkisi devam etmeli. Yani o seans içerisindeki yapılanlar, güven ve sabır çok önemli burada. O yüzden aileler hemen bir değişim beklememeli. Burada sabır önemlidir. Özel eğitim alanında da özellikle öğrencilerin, velilerin burada bir daha çok sabretmesini istiyorum ben. Çünkü daha zaten normal çocuklara oranla biraz daha burada geç bir ilerleyiş söz konusu olabiliyor. O yüzden biraz daha seanslarımız uzun sürebiliyor bu durumda.
1: Evet, bir de çocuklar yani anlatamıyorlar ki. Yani siz illaki anlıyorsunuzdur tabii ki ama. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aileler böyle hep, ya biz yetişkinlerde de olur. İlk terapiye giderken böyle psikoloğa giderken ya işte ne konuşacağım, ne yapacağım bir kaygı oluyor. Evet. Aileler çocukları için de endişeleniyorlardır. O ilk seansta onları ne bekliyor? Yani bir böyle sihirli değnek bize dokunacak çocuğuma o harika olacak gibi bir şey bekliyorlar mı?
0: Evet, bekliyorlar maalesef. Aslında kısa sürede mucizevi böyle değişimler beklemek yerine daha anlamlı, daha kalıcı değişimler zaman gösterir. O yüzden biraz zamana bırakmamız gerekiyor bazı şeyleri. Zamanla bu süreç anlamlı ve kalıcı hale geldiğinde de ilerleyen süreçlerde bunun tekrarlanma aslında olasılığı biraz daha düşüyor. O yüzden biraz daha sabır, biraz daha kalıcılık istiyorlarsa da aslında ailenin desteği de burada çok önemli. O yüzden değişim adım adım ilerler. Biraz destek bekliyoruz bu konuda da ailelerden tabii.
1: Kesinlikle bu yetişkinler için de aynı bence. Evet. Yani bir şekilde o bir terapiye gidiyorsa bir sorun vardır deyip ona biraz daha iyi davranmak gerekiyor bence. Evet. Peki şimdiki oyun salonlarını, atölyeleri nasıl buluyorsunuz? Önerir misiniz?
0: Evet, ben kendi çocuğumu da gönderiyordum. Biz 18 aylıkken başladık mesela. Aslında burada gelişim sürelerini değerlendirmek için güzel bir olasılık. Mesela ben şey yapıyorum. Evet, çocuğumu götürüyorum. Hem burada bir etkinlik alanı oluyor. Hem de çocuk diğer çocuklarla bir sosyal ilişkiye giriyor. O konuda ben destekliyorum. Aslında bunu aileler evde de yapabilirler. Tabii ki orada sosyal bir ilişki içerisine giriyor çocuklar birbirleri. Güzel bir akran ilişkisi olabiliyor. Ama evde de bununla ilgili bir kaliteli vakit geçirmek için de etkinlikler yapılabilir. İşte daha farklı, yani evde sadece tablet, televizyon haricinde de farklı bir etkinlik yapılmış olabiliyor.
1: Çok önemli.
0: O yüzden ben öneririm.
1: Evet, yani bu mesela YouTube'dan baksalar bile aslında çok evet. güzel oyunlar öğrenebilirler. Yani ben böyle bazen Instagram'da gezerken bile bakıyorum, işte iki kişi geçiyor, işte oyun oynuyorlar böyle. Çok basit yani, iki kağıt bir kalemle oynadığın evet. oyunlar oluyor. Ve o kadar eğlenceli görünüyor ki gerçekten çocuklarla da bence bunları yapmalılar.
0: Evet, aslında kaliteli vakit dediğimiz şey Hı-hı. aslında bu. Yani çocukla bir paylaşım içerisine giriyorlar, çocukla bir şeyler yapıyorlar. Bu çocuk için çok değerli. Bu aslında seni önemsiyorum, seni seviyorum. seviyorum, bak seninle bir vakit geçirmeyi seviyorum demenin kısa bir yolu. Aslında çocuklar mesela ben çocuğuma dediğim zaman, seni seviyorum dediğim zaman bunu anlayabilecek belki potansiyelde olmayabilir. Hı. Ya da seni önemsiyorum dediğim zaman bunu anlamayacak bir potansiyelde olabilir. Ama çocukla daha fazla vakit geçirsek, işte mesela telefonla oynayarak değil de, ya şu telefonu bir yanıma koyayım da onunla gerçekten bir kitap okuyalım. Hı. Hiçbir şey yapmasak da bir oyun oynayalım, bir kuklaları konuşturalım dediğimde, evet bu seni önemsiyorum, seni seviyorum aslında somut hali olabilir.
1: Ve bence daha kalıcı olan.
0: Evet tabii ki.
1: Değil mi? Onlara bir dokunmak çok da önemli. Şimdi şuna da değinmek istiyorum ben. Kötü alışkanlıklar. Yani illaki ailelerden görüyorlar, ebeveynlerinden. Evet. Kendileri de yapıyor mu? Oyun terapisinde bunu fark edebiliyor musunuz?
0: Kötü alışkanlıklardan özellikle sigara maalesef. Mesela oyun terapisi esnasında ben çok fazla rastladım. Çocuklar kalemleri ağzına götürüp işte şu an ne yapıyorsun? Orada bir yansıtma yapıyoruz. Şu an ne yapıyorsun? Ben babam gibi sigara içiyorum. Annem gibi sigara içiyorum. Maalesef buna çok fazla rastladım. Yani bu durumda da anne baba neyse aslında çocukta o oluyor. Burada aslında anne babana dikkat etmesi gerekiyor. Anne baba neyse çocukta o oluyor. Onun adımlarını takip ediyor diyebiliriz. O yüzden burada aile eğitimi çok önemli. Evet bu durum yaşanıyorsa bile çocuğun görmeyeceği yerde yapılabilir şeklinde değerlendiririz. Çünkü ilerleyen zamanda çocuğun buna da yatkınlığı daha fazla artıyor.
1: Evet kesinlikle, çünkü gördüğünü uyguluyor evet. Çocuklar. Hocam çok güzel bir sohbet geçti. Çok güzel benim şeylerden bahsettiniz. Son olarak ben şunu da söylemek istiyorum. Acaba gitmeli miyim diye düşünen aileler için hem programı toparlamak adına onlara neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Çocuklar duygularını konuşarak değil, oyun oynayarak yaparlar. O yüzden oyun terapisi bu duygulara ulaşmanın en doğal ve en güvenli yoludur. O yüzden ailelere öneririm. Eğer bir yani çocuğumuza daha farklı, daha diğerlerine oranla farklı şeyler hissediyorsak oyun terapisine gelmelerini öneriyorum ki ilerleyen zamanlarda sorunlarımız büyümeden bunları aşmak için. O yüzden oyun terapisi gerçekten çocukların sağlıklı bir şekilde duygularını ifade edeceği bir güvenli bir alan sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Bu konuda çok kıymetli.
1: Evet çok önemli. Bence bir uzman görüşüyle çocukları değerlendirmek gerekiyor. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının sonuna geldik. Bu hafta psikolog oyun terapisti Aşkın Yağlı bizlerle birlikteydi. Özel eğitimde oyun terapisi ve oyun terapisi konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yayın tekrarı. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çocukların yaşama hakkının elinden alındığı Gazze şeridinde İsrail'in soykırımına maruz kalan minik bedenler bin gündür hayatta kalma mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridinde Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden bin gün geçerken bu süreçte soykırımı belgeleyen ve bölgede yaşanan acılara tanıklık ederek dünyaya duyuran 265 gazeteci hayatını kaybetti. İran ordu komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İşgalci İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin doğusunda su dolduran çocukları hedef alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Rusya, akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğunu bildirdi. Fransız hükümeti Haziran'da ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'i aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını ve ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek ABD'nin ilişkilerinin karşılıklı olmadığı, bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
5: Teşekkür ederim.
4: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
5: Hayırlı olsun.
3: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
6: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
3: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
7: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
5: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda bir 10 bin kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
3: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
8: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 68 29 İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 221 47 37 Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 61 81 Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 22 33 Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 48 78
2: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz. Yani.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara-NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Bey'ler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda bir 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer'le evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser, Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında Yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral 2. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğü'nü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı uğurlu.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda bir 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hem bizi 91.8 Radyo Radar frekanslarından dinleyenler için hem de Kayseri Radar ekranlarından izleyenler için kucak dolusu sevgiler yollayarak programa başlamak istiyorum. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yine birliktesiniz. Bugün yine çok önemli bir konu, çok önemli bir konuğum var. Lafı uzatmadan hemen bu konuya derinlemesine girmek istiyorum. Çünkü hepimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir program yapmayı planlıyoruz inşallah değerli hocamla birlikte. Bugünkü konuğum Ahmet Öbek hocam, uzman psikolojik danışman oluyor kendisi. Dedik ki hocamla bağlantı kurdum, rica ettim, beni kırmadı hemen bir ricamla. Dedi ki biz çocuklarımızın ergenlikteki dönemlerinde ve hem çocukluk dönemlerinde anne babaların onların kişiliklerine olan eğitimlerine olan etkisini konuşalım dedi. Ve biz hocamızı bugün konuk ettik. Bugün müsaadenizle hocama bir dönüp kendisini bize tanıtmasını rica edeceğim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Hocam Ahmet Öbek kimdir? Evet. Bize kendi ağzıyla bir bahsetsin inşallah.
3: Evet. Tabii birçok rolümüz var yaşamda.
2: Evet.
3: Buraya katılma nedenim de tabii ki temel olarak eğitimci rolüm. Ben bir öğretmenim tabii ki. Bir psikolojik danışmanım. 21 yıldır da psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Şu anda da Koca Sinan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanıyım. Kayseri'deki rehberlik çalışmaları ile ilgili Koca Sinan bölgesinde çeşitli ilçelerimizde yapılan çalışmaları koordinesi desteğini yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir aslında siz mütevazılıkla anlatıyorsunuz ama aslında RAM'da çok önemli bir görevde, çok önemli bir pozisyonda, çok önemli bir sorumlulukla insanlara hizmet veriyorsunuz hocam. Bugün dediğim gibi çocuklarımızla ilgili konuşalım dedik. Çocukların da hayata ilk gözlerini açtıkları anda ebeveynlerinle karşılaştıklarını biliyoruz. Ve bu ebeveynlerin onlara sunduğu hayat çerçevesinde, verdiği eğitim çerçevesinde hayatlarının, karakterlerinin şekillendiğini biliyoruz. Bununla ilgili konuşalım. Doğru bildiğimiz yanlışlarımız varsa düzeltelim, kafamıza takılan soruları cevaplayalım şeklinde ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Hocam şimdi eğitimde hangi ekole bakarsanız bakın hepsinin ortak kesiştiği bir nokta var. O da rol model olmakla ilgili. Yani çocuğumuza verilebilecek en iyi eğitimin kendimizi aslında eğitmekten geçtiğiyle ilgili bir ortak görüş var. Siz çocuğa bunu benim dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir atasözünden yola çıkacak olursak biz

0: İyisi olmasını temenni ediyoruz, onların güzel yetişmesini istiyoruz ama bunları hep bir öğüt şekliyle, bir söylem şekliyle çocuklarımıza aktardığımızda üzerimize düşen görevi yaptığımızı sanıyoruz. Ancak bunun böyle olmadığını, çocuklarımızın aslında bizim söylemlerimizi değil eylemlerimizi örnek aldığını pek çok dediğim gibi ekol kabul etmiş durumda. Neden bu kadar önemli anne ve babanın davranışların çocukların eğitiminde etkisi neden bu kadar büyük?
1: Evet, ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bizim çocukluk çağlarımızda böyle eğitime dair programlar falan çok azdı.
0: Evet.
1: Televizyonlarda. Ben hep şunu sorarım. Kayseri'de diyorum ilk çocuk mağazası ne zaman vardı?
0: Doğru.
1: Ya da çocuklara özel oyun alanları, parklar nasıldı? Tabii bu bizim küreselleşmemizle birlikte, toplumsallaşmamızla birlikte, dünyanın bize getirdiği bilgiler, eğitimcilerimizin yurt dışına gidip oradan getirdiği şeyler. Üniversitede bir hocamız vardı, rahmetli oldu, Yahya Aküz diye. Bize derste şunu söylemişti, 1950'lerde falan şey yazmış. Fransa'da eğitimle ilgili bir kitap yazmış. Şimdi bizim aslında bu konuda eğitim geçmişimiz çok uzun sosyal olarak ama akademik tarafımız biraz daha Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Ve Cumhuriyet'in de belki de 1950'lerden 60'lardan sonra başlıyor. Okul, daha sonra İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken biz yavaş yavaş 1990'lardan sonra eğitimi nasıl olması gerektiğiyle ilgili, çocuklar nasıl yetişmesi gerektiğiyle ilgili daha çok kafa yormaya başladık.
0: Daha çok konuşmaya başladık, evet. Daha çok önemsemeye başladık.
1: Her yerde televizyon programları falan. Ben hatırlıyorum aslında bu mesleği biraz seçmemde de bir rolü vardır. Bir ATV'de bir gündüz kuşağıydı ama ben onu akşam izliyordum. Gece 12'de falan başlıyordu. Bir psikolog kadın vardı. Ve ilişkilerden bahsederdi, çocuktan bahsederdi vesaire. Böyle ilgimi çekti. Evet, yani ben hani bu mesleği yapabilirim. Mesela en çok beni etkileyen insanlardan birisi meslek olarak oydu televizyon. Eğitim konuşuluyordu, insan konuşuluyordu. Şimdiye geldik, çok fazla bilgi var, çok fazla bilgi var, çok fazla program var, kitaplar var. Şimdi birazdan buralara baktım ben, bir sürü eğitimle ilgili kitaplar var mı diye. Milyonlarca kitaplar çevrilmiş, yazılmış, çok değerli kaynaklar ama biraz da kafamız karışık. Bunu kabul edelim. Yani Türk toplumunun, yani biz nasıl çocuk yetiştireceğiz, nasıl birey yetiştireceğizle ilgisi kafası karışık açıkçası. Yani siz diyorsunuz ya işte rol model, söylenilenler mi, yapılanlar mı gibi. Tabii bunları daha toplumumuz tam anlamıyla keşfetmiş değil. Toplum... Ne yapmamız gerektiğini aslında çok da bilmiyoruz açıkçası.
0: Belki de toplumumuzun, yanlışsa tespitim hocam lütfen müdahale edin, eskiden böyle bir kaygısı yoktu.
1: Evet.
0: Şu an insanların, ebeveynlerin doğru insan yetiştirelim, doğru kanalize edelim gibi bir kaygısı oldu. Hani bizim çocukluğumuz zamanında, belki annelerimizin çocukluğu zamanında ebeveynlerin böyle bir kaygısı var mıydı diye sormak lazım.
1: Evet.
0: Hani...
1: Şimdi orada şunu söyleyeceğim. Bana annem ve babam, rahmetli babam ve annem
0: Allah
1: yaşıyor.
0: Rahmet eylesin.
1: Sağ olun. Acaba bir şeyi ben bu çocuğa, çocuklarıma aktarmalıyım gibi bir kaygısı var mıydı?
0: Aynen yani öyle.
1: O da çevremizde. O zaman korkular bu kadar yoktu. Korkular bu kadar yoktu. Şu anda anne ve babalar için en çok çocuk yetiştirmekte onları etkileyen şeylerden birisi korku. Yani bir, geleceğe dair korku. Yani çocuklarının geleceğine dair korku. İkincisi de Çevreden çocuğum zarar görebilir korkusu. İki tane önemli korku var. Bunlardan dolayı anne ve babalar bütün çocuklarına davranışlarını bunun merkez alarak yapıyor. Ve en büyük hatalardan birisi de maalesef bu oluyor. Misal, aslında çocuğunun yapamayacağı bir meslek var, çocuğunu oraya yönlendiriyor. Neden? Diyor, gelecek kaygısı. Ya da çocuğunun sosyalleşme ihtiyacı var, arkadaş edinmeye ihtiyacı var, müzikle ilgilenmeye ihtiyacı var, sinemayla, tiyatroyla, sporla. Hayır diyor ki, hani bu diyor korku, çevre diyor bozar diyor çocuğumu, çocuğum etkilenir bunlardan diyor. Ve böylelikle ciddi anlamda çocuklarına böyle davranıyorlar. Yani bence bu korkuyu nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım.
0: Nasıl öğreneceğiz hocam?
1: Evet. Şimdi yaşam bir risk. Yaşam bir risk. Mesela bir apartman dairesinde yaşamak deprem ülkesinde risktir, değil mi? Yani biz evet. Bu evi alırken diyoruz ki evet diyoruz, burada bir deprem olabilir ve bu depreme karşı da ben bu riski göze alıyorum. Şimdi tamamen çocuklarımıza o korkuyu aktardığımız zaman çocuk en konforlu alanına çekilecek. Dün bir film sahnesi vardı. Ben o filmi çok eskiden izlemiştim. Bir İsviçreli yönetmenin, Bergman'ın çok önemli bir Güz Sonatı diye bir film. Kız annesine diyor ki, anne diyor, senin bütün diyor kaygılarını, korkularını, hastalıklarını ben aldım diyor. Ben de diyorum ki gençlere özellikle, annemizin, babamızın çizdiği çerçevede yaşamak zorunda değiliz. Onların korkularını, kaygılarını, onların yanlış yorumlamalarını da almak zorunda değiliz. Ben burada bir çocuğu tamamen anne yetiştirir, baba yetiştirir demekten ziyade biraz da burada çocuklarımızı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çocukların verdiği kararlara, çocukların eylemlerine, çocukların değerlerine oluşturdukları, özellikle ben 13-14 yaşlarında çocukların verdiği kararların böyle, mesela diyor ki çocuk, ben diyor motor ustası olacağım diyor mesela, 14 yaşında bir erkek çocuğu. Okumak istemiyorum diyor mesela. Bizim için çok korkutucu, değil mi? Bir çocuğun annesine bunu söylemesi. Ama ben diyorum ki bu çocuğa bir kulak vermek lazım. Bu çocuk ne diyor? Eğer onu ısrarla, onunla savaşırsak, onun şahsiyetiyle savaşırsak, onun kararlarıyla savaşırsak, buradan çocuğumuz da fayda sağlamayacak, biz de fayda sağlamayacağız. Bence çocuklara biraz kulak asmamız lazım. Yani korkularla ben korkuyorum, senin adına bir karar vereceğim ve o kararı da sen yapacaksın. Bu bence çocuklarımıza yapacağımız en büyük haksızlıklardan birisi.
0: Orada bir ebeveyn olarak ben hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte yine korku işin içine giriyor. Çocuğum 13-14 yaşında motor ustası olmaya dair ne biliyor ki? Şimdi aslında orada çocuğumuzun motor ustası olmasıyla ilgili kararından, ileride pişmanlık duymayacağından, bundan yaşayabileceği sıkıntılardan, risklerden emin olabilsek, ya da çocuğumuzun kendi hayatının ömür boyu sürdüreceği mesleğiyle ilgili olgunlukta olduğuna inansak, belki ebeveyn olarak bu bizim için kaygı verici olacak, bir süreç olmaktan çıkacak. Ama şimdi diyorsunuz, yani bakın, kendim size direkt doğal olarak bir anne olarak 13 yaşında bir oğlu olan bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi çocuğumun 13 yaşında verdiği karara kulak asmalıyım mı? Evet, bu konuda size katılıyorum bir eğitimci olarak. Ama bu kararı gerçekten doğru verebilme yetisine, becerisine, olgunluğuna sahip mi olduğuna ben nasıl karar vereceğim?
1: Şimdi çocukluğunuza gidin, gençliğinize gidin. bir eğitimci olduğunuzu söylediniz biraz önce. Bu yolu siz nasıl çizdiniz? Bu hepimizin hikayesi. Bakın ben biraz önce kendi mesleğimi nasıl seçtiğimi söyledim. Ben bu mesleği seçtiğim anneme babama söylediğim zaman onlar mesela rehberlik falan dediğim zaman ya sen turizm rehbercisi mi olacaksın diyordu. belki beni engelleyebilirlerdi de. Anlatabiliyor muyum? Hayır ya bu meslek neden yapılır? Ya da benim daha çeşitli yani bu meslek çok zor. Mesela biraz önce genç kızımıza sorduk değil mi? Diş hekimliği diyor. Onunla ilgili bir gelecek kaygın var mı dedim. Hayır dedi. Ben dedi mesleğimi çok seviyorum ve dedi ben bu zorluklarla mücadele edeceğim dedi. Yani buradaki temel şey şu. Meslek seçimiyle ilgili, kariyeriyle ilgili kararlarda. Yani buraya da sıkıştırmak istemiyorum konuyu açıkçası. Birazcık çocuklarımızla onların içinden gelen seslere de kulak asarak, zaman zaman onları ikna ederek, artık anneler babalar şunu öğrenmeliler. Öfkeyle, kavgayla, bağırarak çocuğa sözel, fiziksel, psikolojik baskıyla, dikteyle, onu markajlayarak, ve bu şiddete de dönüyor zaten bağırarak, öfkeyle. Bununla bir sonuç alınamayacağını anne ve babalarımız kabul etmek zorunda. Yani anne babalar çocuğu anlamamız ve çocukla ilgili doğru kararlar vermemiz için ilk önce çocukla genç ve bir kere sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani sabırlı, dinleyen, cezalandırmayan, küsmeyen, eleştirmeyen, aşağılamayan. Size şöyle söyleyeyim. Geçen bir danışanım, bir eğitimci arkadaşım anlattı. Annesi kızın kilosuyla lisede bir çocuk, lise 2, lise 3'te. Bunu bir meslektaşım anlattı bana. Anne onun yememesi için, yemek yememesi için, evet kilolu olabilir, ben çocuğu görmedim genç, alay ediyormuş. Bu kilon nedir böyle, sen kendine hiç mi bakmıyorsun, git bir aynaya bak. Şimdi ben o anneye şunu sormak istiyorum. Buradan elde etmek istediğiniz şey ne? Buradan ne elde edebilirsiniz? Bu çocuk size ne verebilir? Ama o anne çocuğuna şunu söyleyebilir. Yani ilişkisi güzel olduğu zaman, anneciğim hani bu sağlık problemi seni ileriki yıllarda çok daha kötü bir noktaya götürebilir. Belki de obezite düzeyine gelirsin. Evden çıkamayabilirsin. Kendinden fiziksel olarak çok böyle rahatsız olarak toplum içine girmek istemeyebilirsin. İstersen seninle bir diyet uygulayalım, bir doktora gidelim, bir diyetisyene gidelim. Bakın ne kadar güzel bir el, bir iletişim şekli. Ama alay etmek, aşağılamak, bunu anne nasıl biliyor musunuz? Bu bir öğrenme işte.
0: Evet, kesinlikle.
1: Annesinden öğrendi, evet. Babasından öğrendi, evet, ya da aktarıldı. Çevremizdeki insanlardan. Anne şunu sorgulamalı. Yani anne ve babalara şunu söylüyorum. Ben bu davranışı, bu sözü söylüyorum, bu davranışı yapıyorum. Bu davranış ve söz doğru mu? Uygun mu? Zamanı mı? Zaman derken mesela ben annelere babalara şunu söylüyorum. Şurası yemek sofrası ya. Burada asla problemler konuşmayın. Asla. Afiyet olsun. Duanızı edin. Yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun deyin. Hadi çocuklar birlikte tabakları toplayalım. Hadi sofrayı serelim.
0: Günümüzün nasıl geçtiğini konuşalım.
1: Evet.
0: Sohbet edelim.
1: Nasıl oluyor biliyor musunuz bu? Sorgulamaya. Kaç aldın? Ödevini yaptın mı? Matematik öğretmeni beni aradı. Böyle bir bu zamansızlık. Her şey halledilir. Oğlum, kızım gel seninle bir konuyu konuşmak istiyorum. evde küçük bir kardeş varsa mesela 8-9 yaşında, işte ona dersin ki Ayşe sen bizi abinle bir yalnız bırak bakalım. Bazen anne ve babalar aile içinde bile mahremiyeti korumak lazım. Yani ablanın yanında, ablayı, küçük kardeşinin yanında eleştirdiğimiz zaman çocuk bir de o kardeşiyle olan ilişkisi sarsılıyor aslında. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken çok şey var. Ama size bir şey söyleyeyim. Anne ve babalık çok zor, çok zor çocuk yetiştirmek bu devirde. Bunu bir kere, bu bir ezber biliyor musunuz? Bu bir ezber. Bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya ile birlikte şöyle bir durum var. Her şey çok kötüymüş gibi gösteriliyor. Böyle bir şey de var ama. Yani sokakta bir röportaj yapılıyor mesela, ya da birisi video çekiyor. Benim diyor çocuğum şunu yaptı, bunu yaptı, gençler şöyle, toplum çok bozulmuş gibi bir cümle söylüyor. Anne baba ondan sonra psikolojisi çökmeye başlıyor. Diyor ki anne baba olmak çok zor bir şey. Çocuk istemiyorum. Bugün mesela size bir şey söyleyeyim. Bugün 19 milyona yakın insan evlilik çağındaymış ama evlenmiyormuş.
0: Evet.
1: Hadi onların birçoğu ikinci evlilikleri vesaire diyelim. Yani 11 milyon genç diyelim. Bunların çoğuna çocuk sahibi olmak ister misiniz diye sorsalar belki %50'si 60'ı şunu der. Çocuk aman aman evlenebilirim ama çocuk sahibi olmam.
0: Bu dünyaya çocuk getirilmez.
1: Getirilmez gibi. Size şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bana göre bir mit oldu.
0: Algı.
1: Algı. Yani gençlerimizin algısı böyle oluyor. Yani bu algıyı birileri yönetiyor demiyorum ben. Yani böyle Illuminati falan derler de insanlar şey. Hayır. Siz benim algımı yönetebilirsiniz. Ben de sizin algınızı yönetebilirim. Birisi şunu diyebilir mesela. Ya ben çocuk sahibim. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ben onu sabah uyandığında, onun sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Onu el ele tutuşup okula götürmek çok mutluluk verici. Ya da ergen bir çocuğuyla onunla bir konuda konuştuk, tartıştık biraz ama bu çok keyifli. Onun varlığından ben çok mutluyum. Bakın bunu insanlar demiyor biliyor musunuz? Hep olumsuz, hep olumsuz. Anne babalar bir konuşsa en başarılı çocuğuyla ilgili, en davranışları güzel çocukla ilgili sıralıyor da sıralıyor da. Ben bazen anne babalar geliyor, benim çocuğumda şöyle sıkıntılar var, anlatıyorlar falan. Diyorum ki bu çocukta hiçbir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı sizde.
1: Sizin bakışınızda bir sorun var.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımızı lütfen hastalıklı, vebalı, kurtarılması gereken, bunlar bizim karşımızda, biz bunlara adam edeceğiz düşüncesinden artık vazgeçmemiz lazım. Gençlik evet zor mu? Her insan zor. Burada ilişkiyi kurabilmeyi öğrenmeliyiz. İlişki kurmak. Dinlemek. Söyleyeceklerimden öte onunla, yani çocuğun ayna nöronlarını, o zihnini bize, anne, şu duyguyu yaratacağız çocukta. Ben bunu annemle paylaşabilirim. Annem beni anlayabilir. Babam bana bu konuda destek verebilir. Babam bu konuda beni cezalandırmaz. Ama tepkisini de koyar. Bu güveni ve bu inancı çocukta oluşturmamız gerekiyor. Yani biz merkeziz. Bütün çocuğu her şeyi biz öğreteceğiz. Ama bunu öğretme iddiasına bulunuyorsak o zaman, bakın burada kitaplar var, eğitimler var, diplomalar var, okullar var. O zaman onları böyle, iyi annelik babalık da bunlardan da geçmiyor onu söyleyeyim. Bazen bir arkadaşla tanıştım, annesini de gördüm. 7 kardeşler. Dedi ki bu en küçüğü hocam dedi, biz dedi hayvanlarla bir arada yatardık hocam dedi. Çiftçiler, bizim dedi hiç evimiz odamız falan olmadı dedi. Öğretmen, doktor, emniyet müdürü, aile, bütün bireyler, hemşire, doktor, mühendis, 7 çocuk da köyden. Anneyle tanıştım, anne makul. Baba sessiz sakin bir adam. Hayvanlarına vermiş, toprağına vermiş. Anne o 7 çocuğu nasıl doyurabilirim kaygısında. Ama çocuklar o köyde doğruları bulup gidiyorlar. Biraz hikayelerini öğrendim. Yani kardeşlerin nasıl, neler yapıyorlar. Sadece bir akademik başarı değil.
0: Tabii ki.
1: Bir karakter başarısı da var. Bir sosyal başarı da var. Evlenmişler, çocukları var, arkadaşları var, sevilen insanlar, sayılan insanlar. Ya sadece bir mevki değil. Bazen şunu görüyoruz. Adam öğretmen, doktor, sosyal medyada falan bunlar kendilerini gösteriyorlar. Ben bir şey söylemiyorum. Özel hayatımda yok böyle insanlar. Bir bakıyorsunuz öyle davranışlarda öyle bir şeyler yapıyorlar ki o insanın gerçekten bir o eğitimden geçtiğine inanamıyorsunuz bazen. Çünkü akademik eğitimle karakter gelişimi paralel gitmiyor.
0: Evet, bizim zaten ebeveynler olarak sanırım en çok karıştırdığımız nokta bu. Evet. Çocuklarımızın akademiksel olarak gelişimine odaklandığımız için kişisel gelişimlerine odaklanmakla ilgili sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Yani çocuklarımız bir okulu kazandığında, yüksek bir başarı elde ettiğinde aslında hayatta da başarılı olacaklarmış gibi bir düşüncemiz var. Ama bu çocuklar büyüyüp akademik olarak başarılı olup herhangi bir meslekte tabiri caizse üretici pozisyona geçip kendi ayakları üzerinde durmaya başladıklarında aslında kendi ayaklarının üzerinde sosyal hayatta duramadıklarını görüyoruz.
1: Fatma Hanım, şimdi bir madde düşünün. Madde, ben bunu uyuşturucu madde olarak ifade edeyim. Şimdi 18 yaşına kadar bir çocuk bununla karşılaşmasın. Neden? Korumalı bir ortam. Okula gidiyor, geliyor. Servisle gidiyor ya da anne babanın aracıyla gidiyor. Çevre güzel. Ama ona uyuşturucuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedik. Uyarı yapmadık. Çocuğun kafasında bunun zararlı olduğuna dair öyle sistematik bir şey yok. Size şöyle söyleyebilirim. Bu çocuğun bunu kullanma ihtimali çok yüksek. Çok iyi bir ortamda olmasına rağmen. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklara ne aktarmak istiyoruz? Yani çocuğu akademik olarak yetiştirmeye çalışırken duygusal, sosyal ve dünyaya olan algısını zayıf bırakabiliyoruz. Mesela şu. Ben veli seminerleri veriyorum. Anneler geliyor. Genelde hani kenar mahallelerimizdeki okullar. Çünkü diğerlerinde okul psikolojik danışmanlarımız var. Onlar bu seminerleri falan yapıyorlar. Annelere soruyorum. Her yerde soruyorum. Ortaokuldaki bir kız çocuğuna. Kızınız kahve yapıyor mu diyorum. Çoğu %90'ı kahve yapamadığını söylüyor, biliyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Çocuğa sosyal beceriler kazandırmak çocuğu asla akademik yönden geri bırakmaz. Böyle bir ilişki yok. Ya da sporla ilgilenmesi akademik anlamda geriletmez çocuğu. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklara sorumluluklar vermeliyiz. Burada en büyük yaptığımız yanlışlardan birisi aile ilişkilerinin, akraba ilişkilerinin, babaanne, anneanne, dayı, amca. Ya biz çocukluğumuzda annemizin, babamızın, kuzenlerinin çocuklarına falan gidiyorduk.
0: Evet. Komşularımızla kardeş gibiydik.
1: Aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Çocuklar kuzenlerini bilmiyor. Net söylüyorum. Net. Kuzenlerini bilmiyorlar. Kuzenlerini ismen biliyorlar. Sayı olarak. Benim dayımın oğlu var. Onunla sinemaya gitmemiş. Onunla bisiklet sürmemiş. Amca o çocuğu size bırakmamış. O bir gece sizin evde kalmamış. O çocuk sizin kuzeniniz değil. Olamaz. Kuzeniniz olamaz. Kuzenlerle oyun oynamalısınız. Kuzenlerle kitap okumalısınız. Kuzenlerle futbol oynamalısınız. Kuzenlerle kurabiye yapmalısınız. Bu ilişkiler çocuk geliştiremediği zaman, yani aile içi ilişkileri, kardeş, arkadaşlık, komşuluk, çocuk bu sefer yabancı ortamlarda da nasıl davranacağına ilişkin beceriler kazanamıyor. Yani öğretmen oluyor ama okulda nasıl davranacağını bilemeyebiliyor. Ya da bir polis oluyor ama sosyal uyumu zor olabiliyor. O yüzden anne ve babaların, işte yine diyorum, korku, bu korkudan kaçmamız lazım. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben ilkokul 5. sınıfta yaklaşık 20 kilometre belediye otobüsüne binip okula gidiyordum. 5. sınıfta.
0: Şimdi ben velilerin sesini duyuyorum arkadan. Evet. Diyorlar ki o zaman zaman iyiydi.
1: Evet, zaman iyiydi.
0: Bu kadar çok insanlara zarar veren faktörler yoktu. Bu kadar çok korkutucu şeyler yoktu. Biz de o zamanlar öyle gidiyorduk. Ama şimdi soruyorum size, siz kendi çocuğunuzu bir otobüse bindirip bilmem kaç kilometre uzağa gönderir misiniz diye size soruyorlar
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, soruyorum. Ben gönderiyorum ben. Gönderiyorum. Neden biliyor musunuz? Yaşam korkuyla yaşanabilecek bir yer değil. Korkularınızla, bakın ben mesela televizyon programı, size söyledim değil mi? Ekranı seven bir insan değilim. Sadece çok değerli arkadaşlarım bir davet ettiği zaman, mesela ben bu kültürü nerede aldım? Anne ve babamdan, aile. Davete icabet etmek. Kelime budur değil mi? Yani bir eve davet ediliyorsanız gideceksiniz. Çok sevdiğim televizyoncu arkadaşlarım var. Siz de beni davet ettiniz. Şimdi benim eğitimci tarafıma. Ben sizi kırmamak için, değerli arkadaşlarımı kırmamak için katılıyorum. Neden? Çünkü ben bunu ailemden ve toplum bana öğretti. Korkarak olmaz. Hatalar yapacaksınız. Riskler. Risk, her şey risk. Yani bugün tıp fakültesine giden bir çocuğu onaylıyoruz ama mühendisliğe gideni onaylamıyoruz. Ama tıp fakültesindeki bir çocuk fiziksel şiddete uğrama olasılığı daha fazla bir mühendisten. Ama o çocuğu da tek başına bir dershaneye bile gönderemiyoruz. Ben yaşadığım örneklerden söyleyeyim. Bir öğretmen arkadaşım vardı. Ya çocuk koşturuyor. Kendisi de yönetici falan. Lise son. Ona şunu dedim. Abi sen, dedim, farkında mısın? Bir şoför olmuşsun. Ticari şoför gibi. Görev olmuş. Üniversite ve o çocuğu, o aile üniversiteye bile götürdü, biliyor musunuz? Bir Kayseri'deki bir üniversiteyi kazandı çocuk. Anne götürüp getirdi, baba götürüp getirdi. Ders bitiyordu, çocuk arıyordu. Bak, dedim, bundan vazgeç. Onun özgürleşme ihtiyacı var, onun düşünmeye ihtiyacı var, onun zorlanmaya ihtiyacı var. Zorlanmak. Çok söyleniyor, bu doğru bir şey. Çocuklarımızın sıkılmasına fırsat verelim. Anne baba çocuğu palyaço gibi eğlendirmek zorunda değil. Sürekli çocuğun başında onunla vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Çocuk oyun üretmeli. İlişki üretmeli. İlişki. Yani çocuk sizinle çok fazla vakit geçirmediği zaman ne olacak? Evet ya, ben bu apartmanda çocuklar var, ben onlarla buluşayım. Ya da arkadaşına diyecek ki hafta sonu gel de bizim orada basket oynayalım. Ama anneler babalar ne diyor? Aman, kimse arkadaş, uzak, tanımadığımız kimseyle arkadaş olma. Annesine babasını bilmek zorundayım. Ben şunu söylüyorum. Evet, yanlış arkadaşlıklar edinebilir. Takip edeceğiz. Anne ve babalık bir ilişkiyi dondurma şeklinde yaşanmıyor. Takip edeceksiniz. Günlük çocuğun davranışlarındaki periyotlara bakacaksınız. Periyotlar. Çocuk nasıl davranıyor? Dil gelişimi nasıl? Bu çocukla arkadaş oldu, nasıl konuşuyor? Nerelere gidiyor? Ne istiyor? Şöyle insanlar var. Şöyle bir eğitimci arkadaşım oldu. Yani kesinlikle onu eleştirmek için söylemiyorum. En son hocam dedi, bir okulum buraya gidiyormuş. En son yani bizim giydiğimiz ayakkabıların 10-15 katı fiyatında bir pahalı bir ayakkabı istemiş. Yani şöyle söyleyeyim, 80-90 bin lira falan. En son dedi, ben dedi artık dedi o okuldan alma kararı verdim dedi. Bu bir eğitimci, biliyor musunuz? Ama size bir şey söyleyeyim. O çocuğa o ayakkabıyı anlatan o anne baba. Eğer anne evde, baba biz üst sınıf insanlarız, biz şöyle ayakkabı giyeceğiz diyorsa, o çocuk da okula gidiyor, arkadaşına diyor ki biz üst sınıfız, biz bu ayakkabıyı giyiyoruz diye. Ya ben kendi çocuğumdan duydum, sınıfındaki arkadaşı demiş ki, annem demiş bana yurt dışından bir ayakkabı getirdi, siz demiş bunu getirtemezsiniz demiş. Evet, çocuğumla konuştum bu konuyu. Koruyabilir miyim? Koruyamam. Bunları yaşayacak. Bunun küçük düşürücü bir şey olmadığını öğrenecek. Ya da öğrenmeyecek, kendisini bu şekilde yaşama adapte edecek. O zaman da ne olacak biliyor musunuz? 30'una 40'ına geldiği zaman kibir abidesi olacak.
0: Kendini dış materyallerle evet, tanımlayan.
1: Evet. Ben şurada oturmalıyım. Nerede oturmalısın? Kayseri'nin şu mahallesinde oturmalıyım. Nerede, kimlerle konuşmalıyım? Benim çevremdeki insanlar şu olmalı. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi onurunu başkalarının statüleriyle kazanan bir insan olmaya dönüyor.
0: Evet. Kendisini başka dış etkenlerle tanımlayan, biz, değerli kılan.
1: Biz de çocuklara şunu söylüyoruz. Gidecek insanları, herkese bu şehrin hunatını da bilecek. Kayseri Sesi'nin arkasını battal altında bilecek. Çocuğumuz yaşamın her tonundaki insanla. Garibanı da bilecek. Fakir insanı da bilecek. O garibanlığın aslında bir duygusal ve düşünsel garibanlık değil, bir parasal garibanlık olduğunu bilecek. Ve ona saygı duymayı da öğrenecek. Biz bu değerleri çocuklara öğretmek zorundayız. Bunları biz söyleyelim, çocuklar alacak. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınıza attığınız tohumlar yıllar sonra karşılığını bulacak. Siz emin olun, rahat olun. Ama siz vazgeçmeyin. Çocuklarınızdan vazgeçmeyin.
0: Çocuktan adam olmaz demeyin yani.
1: Demeyin. Ayrıca yani çocuklarımız duygusal çöküntüler yaşıyorlar. İnanın o çocukların maruz kaldığı saldırılar var ya, bizlerden daha fazla. Biz bile mücadele edemeyebiliyoruz. Bir de çocukları düşünün.
0: Ergenler, genç. Bahsediyorsunuz?
1: Zorbalık da aynı zamanda sanal dünyada gezen bilgilerle. Çocuk çöküyor, yaşamı anlayamıyor. Kızsa erkekleri anlayamıyor. Erkekse kızları anlayamıyor. İş yaşamını anlayamıyor. Yetişkinleri anlayamıyor. O çocuğun yanında elinden tutup ben senin yanındayım. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Biz akıl hocu bir gideriz, bir öğretmene sorarız. Bir psikoloğa sorarız. Bir doktora sorarız. Bir edebiyatçıya sorarız. Çevremizde bir büyüğümüze sorarız. Diyerek ancak çocukları kazanabiliriz. Çocuk çökmüş, psikolojik olarak çökmüş. Anne ve baba hala çocuğa saldırıyor. Hala. Siz orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? El frenini çekeceksiniz. Gel bakalım oğlum. Nedir sorunumuz? Gel bakalım. Rahat ol, sakin ol. Senin benimle konuşamayacağın hiçbir şey yok. Biz anne babayız. Anne baba çocuğuz. Senin hayattaki en büyük yardımcın, destekçin biziz. Bu cümleleri kaç anne baba söyleyebiliyor?
0: Maalesef. Peki hocam, şimdi biz anne baba olarak çocuklarımızla iletişim kurarken bu noktalara dikkat edelim diyoruz. Ancak belki çok seveceğim bir anne belki çok çocuğunun farkında olan bir anne ya da baba. Fakat anne ile baba kendi arasında bir uyum sağlayamıyor. Evin içinde bir harala gürele var ki ikisi de çocuklarını çok seviyor ancak birbirleriyle olan diyaloglarıyla ilgili sıkıntı var. İşte bu ortamda sağlam anne ya da sağlam baba olmak çocuğa yeterli olur mu? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani kısaca şunu söylüyorum. Anne baba ilişkisinin çocuk eğitimindeki önemi nedir?
1: Evet. Şimdi anne baba ilk önce eş oldular.
0: Evet. Henüz çocuk yoktu.
1: Eş oldular. Biz evlilik ve sevgili olmayı, yani çift olmak, yani psikolojideki tanımı birazcık çift olmak. Hı-hı. Çift. Bir olmak. Hı-hı. Biz aslında orada birazcık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yaşama karşı duruşumuzu eşle birlikte vermeye başlıyoruz. Yani akrabalarla nasıl ilişkilerimiz olacak? Parayı nasıl yöneteceğiz? Şuradan da bir mizah yapalım. Erkeklere parayla ilgili kararları verdirirseniz genelde zararlı çıkarsınız.
0: Buradan duyuruyoruz.
1: Evet, yani biraz mizah ama bunun bir gerçekliği var. Yani sosyal, yani şöyle, erkeklerin çok hızlı zengin olma çabası.
0: Evet.
1: Gizli saklı iş yapma ihtimalleri çok fazla olduğu için buradan olumsuz sonuçların çıkma olasılığı çok fazla oluyor. Bir kere çiftler bu çocuğu dünyaya getirirken birlikte karar vermeliler. Yani evet, biz birlikte bir çocuk yetiştireceğiz. Şu anda babalarda şöyle bir rol var. Şimdi bizim zamanımızda da babalar çok ilgili değildi. Evet. Çocukluğumuzda. Fakat şimdiki babalarda, bizim dönemimizdeki babalardan bir olgunlaşma eksikliği var. Yani şöyle, bunu sosyal medyadan, yani herkes için söylemiyorum ama, yani babalarda şöyle bir rol var. Bana çocukla ilgili, çocukluk döneminde, bebeklik dönemiyle birlikte bana bir şey getirme. Yani çocuğun sahibi anne oluyor.
0: Evet.
1: Bu en büyük, baştan en büyük yanlış bu. Yani bir çocukla, bebekle baba da vakit geçirmeli. Yani biz ne diyoruz buna? Hadi iki yaştan önce çocuk anneyi emziriyor, anne çocuğunu. Bebeklik dönemi, birlikte yatıyorlar vesaire. Ama 2 yaşından itibaren artık sosyalleşmeyle birlikte baba çocuğu parka götürmek, oyun oynamak, yaptığı şeylerle ilgili ona geri bildirim vermek durumunda. Şimdi eşler şöyle yapıyor. Senin anneliğin kötü, senin babalığın kötü. O dayıya çekmiş, o amcaya çekmiş, o halaya çekmiş, o teyzeye çekmiş. Bunlar çocukları etiketliyor.
0: Anneler babalardan, babalar annelerinden çocuklarını korumak için çaba sarf ediyor. Yani karşıdaki eşi sanki o çocuğu korumak zorunda olduğu veya o çocuğu yetiştirirken sürekli yanlış şeyler yapacağı şeklinde kafada oluşan bir ön yargıyla birlikte çocuğu kim daha iyi yetiştirecek, kim daha iyi koruyor? Efendime söyleyeyim, sen çocuğa böyle söyledin, yanlış söyledin, sen yanlış yaptın, sen böyle davrandın, sen yanlış davrandın şeklinde de ebeveynler arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.
1: Babalarda şöyle bir şey var. Babalar genelde şu rolde olabiliyorlar. Çocuktan yana.
0: Evet. İyi polis, kötü polis.
1: En büyük hatalardan birisi. Yani çocuk hata yaptıysa, oğlum hani şimdi baba bilinçaltında şöyle diyor. Ben bunu hata gördüysem bağırmalıyım, çağırmalıyım, cezalandırmalıyım. Baba otorite. Biz de diyoruz ki baba bir otorite olabilir, kurallar koyabilir ama bu ille de çocuğu şiddet kesinlikle cezalandırılması gerektiğini anlamaya gerektirmiyor. Gelmez. Bir de şu var, bu dönemde kadınların bütün sosyal rollerine, çalışan kadınla birlikte bütün sosyal rollerini erkeğe yüklemek gibi bir çabaları var. Bu taraftan erkek ekonomik durumlardan dolayı kadını iş yaşamında tutmak istiyor. Ama diyor ki hayır diyor, ben sana diyor bu konuda yardımcı olamam çocuk bakımında. Çocuğun derslerinde ya da ev işlerinde. Ama şöyle bir rol çatışması yaşanıyor. Yani kadının erkeğin kadının rollerini yaptığı bir yerde çok sağlıklı bir zemin olmuyor. Biz anne ve babalara şunu öneriyoruz. Çiftlere şunu öneriyoruz. Rollerimiz var. Kadın rolleri, erkek rolleri. Bakın burada dünyadan bize gelen ya da dünyadan başka ülkelere, toplumlara giden bilgilerde sağlıksız durumlar var. Yani yüzyıllardır, bin yıllardır kadının ve erkeğin rolleri toplumda tanımlanmıştır. Tanımlandı. Şimdi siz o erkeğe diyorsunuz ki halı yıka, cam sil falan diyorsunuz. Yardım etsin, tamam, ben anlıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Çocuğun kafasında, o bilinç altında baba figürüne o uymuyor. Anne figürü de uymuyor bu sefer. Yani anne evde otorite, kural koyan, sert, agresif. Biz annelere şunu söylüyoruz. Kurallarınızı koyun ama sevecen olun. Babalara diyoruz ki kurallar koyun ama sevgili. Şunu, sevecen kelimesini yeri gelecek anne baba masaya da vuracak. Yeri gelecek kızacak da. Yeri gelecek yasak da koyacak. Ama bunların bir tonu olması lazım. Yani çocuğun şahsiyetine yönelik bir saldırı olmayacak.
0: Aşağılayarak
1: değil. Ben bunu senin için yapıyorum. Ben bu konuyu biliyorum. Buradaki senin hatanı biliyorum. Buradaki riski görüyorum. Anne baba olarak bu kararı ben veriyorum. Zaten çocuklarınızda eğer sizde o anne babaya olan sevgi sahibi oluşmuşsa çocuğunuz sizi dinliyor. Burada beni çocuğum dinlemiyor, bana saygı duymuyor. Burada bir şey var. O anne baba kendini bir sorgulamalı. Şunu söylemeli, yani beni çocuğum, komşum sayıyor, arkadaşım sayıyor, annem babam. Yani bu çocuk beni niye saymıyor? Bu çocuk beni neden dinlemiyor? Neden beni anlamıyor? Burada anne ve babaların farkında olmadıkları hatalar var. Ben anneleri babaları yargılamıyorum. Neden? Ya iki insan, bırak anne baba çocuk ilişkisinde. Ya amirinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Sevgili olmuşsunuz, sevgilinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Ya bazen adam küçük sosyal ilişkilerde bile, yani bir manavda, kasapta, orada bile bazen nasıl davranacağını insan bilemeyebiliyor. Ani gelişen şeylerde. Ben bir çocukla anne baba arasındaki ilişkilerde ki sorunlarda anne babaları kınamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece burada fark etmedikleri şeyleri, şimdi burada bir fark etmedikleri şeyleri fark etmeleri lazım. Bunun için de bakın çocukları psikologlara götürüyorlar. Psikiyatrlara götürüyorlar. Psikolojik danışmanlara götürüyorlar. Ben burada annelere babalara bir önerim var. Yani buralarda çok başarı elde edilmiyor. Burada ilk önce anne baba olarak bir kendimizi, bir ilişkimizi, karı koca ilişkisini, anne baba rolümüzde biz nasıl yapıyoruz? Yani erkekler artık bazı şeyleri ciddiye almalılar. Yani anne bir şey söylüyor, söylüyor, söylüyor çocukla ilgili. Ya ciddiye al ya, bu kadın bu çocuğun annesi. Diyor ki ya sen diyor bu çocuğa kural koymuyorsun, ilgilenmiyorsun diyorsa, ilgilenmek ne demek artık, babalar duysun ya, duysun artık. Ben çevremde böyle bir şey var. Bir vurdum duymazlık var babalarda. Anne çırpınıyor. Anneler doğru yapıyor demiyorum her şeyiyle. Ama anne bir problem varsa daha çok görüyor. Babalar görmüyor. Kulak asya de ki ya hanım sen ne diyorsun bu çocukla ilgili bana ne diyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Ya bu soruyu sormak çok zor bir soru değil. Yani elinizde telefonla okey oynamak ya da bir ya sizin bir baba olarak sorumluluğunuz var. Annelere de yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp herkes telefonlarını bırakacak. Biz ilgilenmeyeceğiz. Bizi arayan olur mu? Size acil arayan olursa arasın. Her şeyi takip etmek zorunda. Dijital dünya anne baba çocuk ilişkilerini bozdu.
0: Evet.
1: Ve en büyük çift ilişkilerini de bozdu.
0: Evet. Artık herkesin kendi ekranıyla kurduğu çok daha derin bir ilişki var.
1: Tabii derin bir ilişki.
0: Yani birincil ilişkisi diyebiliriz.
1: Evet.
0: En önemsediği ilişkisi diyebiliriz. Bağımlılığı
1: bağımlılık
0: diyebiliriz. Dolayısıyla da onun dışında kalan alanlardaki insanlar ikincil ilişki kurduğu insanlar haline geldi.
1: Şu ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz. Bu bizi o anki odaktan koruyor. Geçen bir konser vardı, Tarkan'ın konseri. Çok kalabalık. Herkes kameraya video çekiyor. Biri de yazmış diyor ki, ya siz diyor hiç anı bırakın diyor. Ama o insanların hepsi şunu ispatlamak istiyorlar. Ben buradayım. Bu bir şov. Bu bir riyakarlık. Bu bir hava atma durumu. Hava atıyoruz, başka bir şey değil. Ben bunu açıkça topluma söylüyorum artık. Korkmadan söylüyorum. Ben 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Artık söylemek istiyorum. Ya bu toplum, ya bu kadar cehalet olmaz. Ve biz çocuklara böyle yön gösteremeyiz. Yani sen sürekli olarak, ya sen bir aile kurumu, aile kurmuşsun ve bir insan yatak odasında pijamasıyla oturma odasında çektiği bir videoyla topluma bunu yansıtıyorsanız bu size saygı bekleyemezsiniz toplumda. Mahremiyet çok derin bir sağlıklılığı gösterir. Bakın mahremiyet mesela bunu sadece böyle özel ilişki olarak düşünmemek lazım. Birisiyle tanışıklığınız vardır. Birisine söylememeniz gerekir. Bu bir mahremiyettir. Bu ne demektir biliyor musun? Ben akıllı bir insanım. Onu tanıdığımı sana söylememeliyim. Bu nedir? Gizliliktir, etiktir. Ama insanlarımızın hiç bu konularda şeyi kalmadı. Ama tabii ki bu kadar sosyal medya ile birlikte aile, ilişkiler bu kadar açık yaşanıyorsa buradan sağlıklı bir sonuç bekleyemeyiz.
0: Artık sosyal medya, ekran bizim hayatımızın içerisinden çıkartıp atabileceğimiz bir durum değil ama yönetebileceğimiz bir durum. Bunu nasıl sağlıklı, akıllıca ve sizin söylediğiniz gibi mahremiyetimizi koruyarak, çocuklarımıza etkilerini azaltarak yönetebiliriz. Burası da bizim için çok önemli ama sizinle bahsettiğiniz gibi öncelikle biz kendimizi bu tabii, konuda yönetemediğimiz tabii. için bu konuya benim çocuğum işte tablet bağımlısı, ekran bağımlısı çünkü sen bağımlısın. Sen onu önemsediğin için çocuk da onu önemsiyor. Görüyoruz da aslında. Biliyoruz da ama işte o iradeye sahip çıkmak, onu davranış haline dönüştürebilmek tam da önemli nokta burası diye düşünüyorum.
1: Sona mı geldik?
0: Sizinle sohbet gayet güzel aktı. Zaten de tam da tahmin ettiğim gibi çok da keyifli. Biz hiç şeye değinemedik hocam. Ergenlik döneminde çocuklarımızın davranışlarında meydana gelen değişmelerle birlikte normal anne babalık sürecinden bir dönemi geçireceğimiz bir anne babalık sürecine geçeceğimizi, bizi buradan nelerin beklediğini, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için anne baba olarak neler yapmamız gerektiğini, okulla bu süreci nasıl entegre etmemiz gerektiğini, ergenlik sürecinin her öğrencide, her çocukta farklı geliştiğini, bu farklılıkların ortak bir noktada nasıl buluşturulması gerektiğini de uzunca konuşmak istiyordum. Ama buradan hemen söz alıyorum hocam sizden. Evet. Demek ki bizim bu programın ikincisini yapmak lazım diye hemen.
1: Ama kısaca değineyim ama oraya.
0: Tabii yani ki.
1: Süremiz varsa, saatimiz kaç? Evet. Şimdi şöyle, burada ergenlik dönemiyle ilgili özellikle okuldaki öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarla onları değer veren, onları dinleyen, onları bilgilendiren ama onlarla birazcık daha zihinsel olarak çocukları dolduran, yani sadece ders anlatmak değil burada. Yani birazcık daha yaşamla ilgili, deneyimlerimizle ilgili çocuklarla paylaşımlar yapmak. Anne baba olarak burada çocuğumuzla konuşmayacağımız konu yok. Her şeyi konuşabiliriz. Anne baba olarak çocuğumuzla her konuyu konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey, çocuğun dışarıda birileriyle konuşabiliyorsa, bu bizimle konuşamadığı bir şeyse, bu yetişkinlik çağını demiyorum ben. Çocukluk ve gençlik dönemini diyorum. Burada anne ve babaların cesaretle çocuğunda gördükleri, bir kere fiziksel değişimler olacak.
0: Evet.
1: Sosyal ilişkileri değişecek. Karşı cinsle ilişkileri başlayacak. Orada farklı duygular hissetmeye başlayacak. Bunları öğreterek, dinleyerek, fark ederek, mizahla bakın. Biraz mizahla. Mesela şöyle bir şey olmasın. Mesela anne ile kız, kız bir erkek çocuğuyla konuşuyor arkadaşlar. Anne onun telefonunu alıyor, çocuğu buluyor, gidiyor o çocuğa. Sen bir daha benim çocuğumla konuşmayacaksın gibi. Bu çocuğu rencide edecek bir şey. Biz çocukla bir arkadaşlığı nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl arkadaşlıklar geliştirebileceğini konuşabiliriz. Burada daha çok sosyal, yani çözüm çocuğumuzun yasaklar koyarak değil. Yasaklar koyarak değil. Çocuk bize farklı farklı şeyler getirecek, genç, ergen. Onları da sabırla, bak sabır. Hemen bir kötü bir senaryo yazarak değil. Her şey çok kötüymüş gibi değil. Bunların hepsi çözülebilir. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Anneler babalar çocuklarla birçok şeyi iyi bir noktaya getirebilirler. Ama işbirliği yapmak lazım. Onları karşımıza alıp değil. Beklentimiz de olmalı onlardan. Onları sorumsuz bir şekilde bırakmamalıyız. Ben senden bunları bekliyorum. Kaç tane anne baba çocuklarına onlardan ne istediklerini söylüyor? Ya da ne yapmamalarını? Söylüyor muyuz? Ben senden şunu, şunu, şunu istemiyorum. Şunla, şunu, şunu da istiyorum. Kaç tane anne baba söylüyor?
0: Siz karşılaştığınız için daha iyi biliyorsunuz.
1: Çocuk nasıl bilecek?
0: Eksik değil mi?
1: Çocuk doğruları, yanlışları nasıl bilecek?
0: Çizgileri net çekmezsek, evet. Eğer anne baba olarak çocuk kendinden neyin beklendiğini, neyin istenmediğini bilmezse.
1: Bunu bildiği an çocuğumuz bizle iletişime artırıyor, biliyor musunuz? Sınırlar. Belirsizlik en kötü şeydir. Belirsizlik. Ve çocuklarımızı biz belirsizliğin içinde bırakıyoruz. Çocuğun haritasını çıkartabiliriz. Yani oturup. Benim çocuğumun zaafları bunlar, artıları bunlar, eksileri bunlar. Çocuğumun artı yönü bu. Evet, ben çocuğumun riskleri bu. Bunu yapmak çok zor bir şey değil.
0: Emek, sevgi.
1: Biraz odaklanmak lazım.
0: Aynen,
1: toplumun odaklanma sorunu var. Odaklanmak. Yani bu konuya dinlemek, her şeyi bir tarafa bırakıp evet ben sana odaklanıyorum, seni dinliyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Odaklanmıyoruz. Her şey böyle, dikkatimiz o kadar dağınık ki ve buradan da hiçbir sonuç elde edemiyoruz zaten çocuklarımızla.
0: Aslında bütün konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, biz bir çocuğa disiplin kazandırmak, efendime söyleyeyim eğitim vermek istiyorsak önce onu kendimizde yapmamız gerekiyor. Kendi bünyemizde bunu kanıksamamız, özdeşleştirmemiz gerekiyor.

0: derste deyin. Sizi bir gün bu sürece davet ediyorum. Sadece bir gün.
1: Şöyle, siz de öğretmensiniz. Anne babanın çocuklara, öğretmenlerin çocuklara. Ya evet ya, senin için de hayat çok zor. Yaptıkların çok zor. Bunun yerine ne diyor biliyor musun? Sana göre de var diyor. Rahatsın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Biz senin zamanında şöyleydik.
0: Biz onların zamanında daha rahattık bu arada hocam. Onu da söyleyelim. Evet. Bu kadar sınav baskısı yoktu. Bu kadar akademik baskı yoktu. Bu kadar çok ekran bağımlısı olmak için ortam yoktu. Evet. Yani biz aslında onların döneminden bu kadar çok rakip yoktu. Sınava girecek insan yoktu. Bu iş bu kadar tabiri caizse kızışmamıştı ve bu kadar yoğun baskı hissetmiyorduk.
1: Rekabet de bu kadar fazla yok. Savaş bu kadar, mücadele bu kadar yoktu. Yani çocuklarımıza birazcık bakın bu geri bildirimleri verelim. Evet ya, sen de çok zorlanıyorsun. Yoruluyorsun. Çok mücadele veriyorsun. Bakıyorum günlük 8 saat okula gidiyorsun. Ödevler yapıyorsun. Sorumlulukların var. Bakın ne güzel değil mi? Çocuk anlaşıyor. Annem bana hep ne yapıyorsun sen? Akşamdan sabahtan akşama oturuyorsun vesaire gibi değil. Bundan, bak bu dilden, bu üslüptan hiçbir sonuç çıkmazsın.
0: Bunu çok iyi anlamak lazım.
2: Evet.
0: Eleştirsel dille hiçbir yol alamayacağımızı buradan anne babalara ve kendime de söylüyorum.
1: Hepimize
0: söylüyorum. Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Yani... Hocam davetin ikincisinin sözünü aldım ben. Aldık değil mi Merveciğim?
2: Evet.
0: Aldık.
2: Evet.
0: Bu ergenlik dönemini böyle biraz daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü anne babalarımız gerçekten çaresiz kalabiliyor bu dönemde. Çocuklarındaki değişiklikleri anlamakta güçlük çekebiliyor. Anlayamayabiliyor. Bunu dediğim gibi detaylıca konuşmak lazım. Çünkü ergenlikten çıkıp birer birey olma yolundaki gençler bizim geleceğimiz. Onları önemsiyoruz ve seviyoruz. Dediğim gibi hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, bu hoş sohbet için. Yeniden programımıza katılana kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
1: Sizler de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar.
0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifle geçen bir program olduğuna inanıyorum. Umarım yüreklerinize dokunabilmişizdir. Sorularınıza cevap olabilmişizdir. Bakış açınızda değişikliklere sebep olabilmişizdir temennisiyle. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.
3: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
4: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1243, Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. 1250, Fransa Kralı Louis, 7. Haçlı Seferi sırasında Mısır'da Memlük hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. 1462, Midilli Adası Osmanlılar tarafından alındı. 1767, Norveç'in en eski gazetesi Adresse Avisen yayınlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır. 1778, Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti. 1890, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu. 1905, Rusya'da askerler genel greve giden 6000'den fazla işçiyi öldürdü. 1908, Kola Ağası Ahmet Niyazi Bey dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı alınarak Resne'de dağlara çıktı. 1928, Londra'da ilk resmi televizyon yayını gerçekleşti. 1932, Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da askeri anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi. 1938, buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı. Tren 203 km saat yaptı. 1939, liman işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları'na bağlandı. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı. 1962, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1967, Galatasaray ve milli takım kalecisi Turgay Şeren bir jübileyle futbolu bıraktı. 1969, Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1970, bir İngiliz yolcu uçağı İspanya'nın Barcelona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü, 113 kişi öldü. 1976, İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardı. 1988, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988, bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran hava yollarına ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerine düştü, 290 kişi öldü. 1993, Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar Ozan ve Aydın'ın aynı zamanda iki otel çalışanının da yanarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. 1994, Texas'ın trafik tarihinde en ölümcül günü oldu, çeşitli kazalarda 46 kişi öldü. 2001, Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk, Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü, 145 kişi öldü. 2004, Bangkok, metro sistemi devreye girdi. 2006, 2004 XP-14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 kilometre yakınından geçti. 3 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cidem Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 68 29 İstanbul Eczanesi Cumhuriyet Mahallesi 0352 221 47 37 Şahin Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 61 81 Şifa İldem Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 22 33 Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 48 78
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10 bin kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.522 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
8: Rahatsız oldunuz değil mi?
3: hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldı

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüri üyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var. Ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hep seni beklerim.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda bir 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.